Madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun. Bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Böyle bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah-u Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah-u Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki ya bir kişi değil de birkaç kişi ise onları mutlu ettiysek, önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik. B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik. Sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz üç kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da üç kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytana uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın, o büyük hazzının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta sizlerle gene birlikteyiz. Allah ile olan bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Bizlerin de bu çalışma alanı içinde bütün gayretlerimiz başka insanların mutluluğuna yönelik bir dizayn içinde olmalı. Her şeyden evvel Allah Teala'nın istediği şey seviniz. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Bu asli unsurların standartları içinde biz insanlar sevmek masterına bağlı bir dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala buyuruyor ki sevenler sevilir. Kim severse o sevdikleri tarafından sevilir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. İnsanların bu konudaki en büyük hatası nefslerine kurban gidip o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insanmışım ki, insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra o beni sevecekmiş. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz sevsek ne kaybederiz? Kaybetmeyiz. Bu düşüncenin tersi doğru olduğu için Allah Teala'nın bizi daha çok sevmesine sebebiyet veririz. Kanun nasıldı? Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilebilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey başka insanların mutlu edilmesidir. Hepimiz böyle bir hedefe yönelik olarak yaşamalıyız. Görevimiz tehlike. Vaktiyle böyle bir film vardı. Görevimiz tehlike diye. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bilirler ki sevildikleri takdirde mutlu olurlar. Ama sevilmek bedava bir unsur değildir. Sevmezseniz sevilemezsiniz. Hatayı da sakın başkalarında aramayın o zaman. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Sevmek. Sevmek asli unsurumuzu teşkil etmeli hayatımızın. Sevmekle başka insanları mutlu etmesi yoluyla onların da bizi mutlu etmesini sağlaması hepimizin hedefi olmalı. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım. Ne olur seversek? Eğer seversek, sevdiğimizi de etrafımızdaki insanlara ispat edersek, ki her vesileyle bunu yapmalıyız, o zaman etrafımızdaki insanlardan da bize dönen şey sevgi olur. Sevenler sevilir. Eğer biz başkaları tarafından sevilmek istiyorsak, bunu onlardan beklememeliyiz. Bunu gerçekleştirmek için
bizim onları sevmemiz lazım geldiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olmalıyız. Ne zaman o beni sevsin de ben ancak o zaman onu severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki onu sevecekmişim de ondan sonra o beni sevecekmiş. Ne olur seversek? Yanlış bir şey mi yapmış oluruz? Yoksa Allah'ın bizi daha çok sevmesine mi sebebiyet veririz? Kim? Kendisini sevmeyenleri dahi sevmek lütfunda bulunursa o Allah katında kazananlardandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kaybedenlerden olalım? Nefret eden ve bu nefretini insanlara davranışlarıyla ispat eden bir insan sadece derecat kaybeder. Ama kim başka insanları sevmeyi kendisine hedef ittihaz ederse, biraz gayretten sonra bunu başardığını görecektir. Başarınca ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. O etrafındaki insanlardan ne kadar çoğunu severse o kadar çok insan da onu sever. Sevenler sevilir. Öyleyse en büyük hatamız ne oluyor? O beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Bu hayatımızın belki en büyük aldanışıdır. Sevgili kardeşlerim, neden evvela bizi sevecekler de biz onları seveceğiz? Böyle olunca biz onlardan üstün mü olacağız? Allah'ın Kur'an'larında böyle bir şey yok. Allah Teala sizi sevenleri seviniz demiyor. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse etrafımızdaki herkes bu istikamette açık bir imkanın içerisinde. Eğer biz etrafımızdaki insanlar başlangıçta bizi sevmeseler bile biz onları sever ve sevdiğimizi onlara her gün biraz daha belirtili olarak ispat edebilirsek, onların da bizi sevmesinden başka bir imkanları kalmaz. Sevenler sevilir sevgili kardeşlerim. Onun için bizim hedefimiz odur ki seveceğiz. Bütün insanları sevmek gibi bir hedefimiz olmalı. Belki bütünüyle başaramayız ama başarma konusundaki gayretimiz bile Allah katında itibar görür. Allah Teala ne istiyor sevgili kardeşlerim? Niçin o ifadeyi kullanıyor? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Allah'ın bir hedefi var. Bu hedef insanların birbirlerinden nefret etmeleri değil, birbirlerini sevmeleri. Sevgi dolu bir dünyada yaşamaları, çünkü A, B'yi severse B de A'yı sevecektir. Veya B, A'yı severse A da B'yi sevecektir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri madem ki seviniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, nefret etmeyiniz tarzında, öyleyse bu emri
bütün boyutlarıyla yerine getirmek hepimizin üzerine borçtur. Sevgi hepimizin hedefi olmalıdır sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sevmektir. Sevgi hepimiz en güzel boyutlarda yaşamalıyız. Sevdikçe mutluluğumuzun arttığını mutlaka yaşarız. Allah-u Teala sevenler sevilir derken, sevdikleriniz sizi sever dairesinde bir ifade kullanmıyor. Biz de severiz diyor. Öyleyse biz insanları seviyorsak, insanlar da bizi seviyorsa, Allah da bizi seviyor demektir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Bu sevgi halesi bizi başkalarına yaklaştırmalı. Onların da bizi mutlaka sevdiğini görmeliyiz. Netice nereye götürür? Netice bizi mutluluğa götürür. İnsanlar sever ve sevilir, mutlu olurlar. Nefret ederler ve nefret edilirler. O zaman da mutsuz olurlar. Allah-u Teala ise insana da verilen, kendilerine ruhundan üfürülen, insan adı verilen bu mahlukun mutlu olmasını ister. Onun için kanunlarını koymuş Allah-u Teala, sevmek ve sevilmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar için hedef her zaman mutlu olmaktır. Herkes mutlu olmak ister. İşte insanlar tarafından gerekli itibarı görmeyen husus, bunun gerçekleşmesi için bizim fedakarlık etmemiz lazım geldiği vakasıdır. Biz insanları sevmek ve sevdiğimizi de onlara ispat etmekle mükellef olanlarız. Allah-u Teala bütün insanlara açık ve kesin bir şekilde diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, demek ki sadece biz etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayacağız. Onlardan kimler etrafındaki insanlarla geçimsiz bir standart içinde yaşıyorsa, onları sevmiyor ve bunun tabii karşılığı olarak da sevilmiyorsa, onlarla da konuşmalıyız. Onları ikna etmeliyiz ki, o seni sevmek mecburiyetinde değil, sen onu sevmek mecburiyetindesin. Sen onu sevmeyi bir vesile kılıp, bu sevgini açık bir şekilde ona ispat ettiğin zaman ondan da göreceğin mukabele her zaman senin sevilmen şeklinde tecelli eder. Öyleyse biz insanlar eğer kendimize düşeni yapar da etrafımızdaki insanları seversek, işte o zaman mutluluğu yaşarız sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın kanunu yürürlüğe girer, sevenler sevinir. En büyük hatamız, o beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki, önce ben onu sevecekmişim de o beni sevecekmiş. İşte bu şeytanın tuzağıdır. İki tarafa da aynı şeyi düşündürür.
İki taraf da aynı şekilde düşünürse A, B'nin kendisine güzel davranmasını bekler, kendisinin ona güzel davranması için. B de A'nın kendisine kötü davranması, güzel davranmasını bekler. Bir başlangıç olsun diye. Allah Teala öyle istemiyor. İfadesi açık, seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Yine ifade negatif açıdan da açık bir ifade taşıyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin hedefi sevmek olmalı sevgili kardeşlerim. Seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi birdir. Tek bir hedef vardır. İnsan adı verilen bu mahlukun mutlu olması. Onu kendisinden ruh üfürerek mükafatlandırmıştır. İnsanlar doğar doğmaz Allah Teala onlara ruhundan üfürür. Ve bütün insanlar nefs ve fizik bedenin dışında bir de ruhlarının var olduğunu unutmamalıdır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların birbirlerini sevmelerini istiyor. Bu sevgi deryasında insanların hissiyatı sevildiğini anladığı takdirde, sevildiği, ona ispat edildiği takdirde onun da karşı tarafı sevmesidir. İşte ben ondan aşağı mıyım da önce ben onu sevecekmişim tarzındaki bir düşüncenin şeytan tarafından insanlara lanse edilmesi, onları bu istikamete şeytanın yöneltmeye çalışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Neden? Çünkü şeytan bütün insanların birbirine düşman olmasını ister. Allah ne ister? Allah da bütün insanların birbirine dost olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için doğru olan sevmek ve karşı taraf tarafından sevilmesek bile bu sevgimizi her zaman ona, onlara ispat etmek esas vazifemiz olmalı. Sevmeliyiz. Karşılıksız olarak sevmeliyiz. Onlar bizi sevse de biz onları sevmeliyiz. Sevmese de biz onları sevmeliyiz. İyi ama o beni sevmiyorsa ben onun için seveyim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım? İşte en büyük hatam burada diyeceğiz onlara. Sen onlardan böyle davrandığın sürece üstün olamazsın. Onlar sana iyi davranmıyorlar diye sen de onlara aynı şekilde kötü davranırsan o zaman sen Allah'ın emrettiği biçimde ve boyutta bir hüviyetin sahibi değilsin. Allah Teala açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, bu sevgi tarafı konunun. Nefrete geliyoruz. Nefret etmeyiniz diyor. Ve nefret ettirmeyiniz diyor. Üç ve dört. Öyleyse Allah Teala bir bütünün bütün insanlar tarafından uygulanmasını emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ı ve İncil'i incelerseniz onlarda da aynı şeyi göreceksiniz. Allah Teala'nın emri her zaman insanların birbirini sevmesi. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa mı bir peygamberdir? Hazreti İsa mı bir peygamberdir? Öyleyse
Allah Teala'nın Hristiyan ve Musevi adını verdiğimiz iki ayrı kanadında iki tane peygamber görüyoruz. Nebi görüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o da bir nebidir. O da bir peygamberdir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Biz hemen hükmümüzü koymayacağız. Onlar mı? Onlar gavur. Gavur kelimesi de kafir kelimesinden geliyor. Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir yargı. Onları tanıdığımız zaman onların içinde de birçok insanın Allah'ın emirlerine dikkatle sarıldıklarını görüyoruz. Hepimiz için Allah Teala sevmemizi emrediyor. Sevmek. Bizi sevenleri zaten severiz kalbimiz. Bizi sevenleri otomatik olarak seven bir hüviyet taşır. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki sizi sevmeyenleri de seviniz ki onlar da sizi sevsin. Ne olur? Bizi sevmeyenleri sevdiğimiz zaman ve bu sevgimizi onlara açık ve kesin şekilde her vesileyle ispat ettiğimiz zaman başlangıçta bize karşı negatif davransalar bile bir süre sonra onların değiştiklerini göreceksiniz. Sizi sevdiklerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış ve açıkça emredebilirmiş. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse hepimize Allah Teala'nın verdiği emre dikkatle baktığımız zaman bunun sadece bizimle hudutlandığını görmüyoruz. Bizim dışımızdaki insanları da içine aldığını ve bizim Allah Teala tarafından emredilen bir görevle görevlendirildiğimizi ifade ediyor. Bu görev sevmektir. Unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bütün insanlar için Allah Teala aynı muhtevayı işaret etmiş. Bu sevmektir. İnsanların en büyük hatası ben ondan aşağı bir insan mıyım? O beni sevsin de ben ancak o zaman onu severim. Tarzındaki düşüncesidir. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Biz onu sevsek, o bizi sevmeyen kişiyi biz sevsek ve sevgimizi ona ispat etsek ne kaybederiz? Acaba küçülmüş mü oluruz? Allah katında küçülmüş mü oluruz? Allah katında yücelmiş oluruz. Küçülmek şöyle dursun. Biz, bize düşman olan bir insana dostça yaklaşmayı başarırsak ve ona bunu ispat edersek, ona karşı nefret etmediğimizi, ona karşı beslediğimiz duygunun nefret olmadığını, sevgi olduğunu ona ispat edebilirsek, bir süre sonra onun da bize sevgiyle yaklaştığını görmek çok muhtemel bir sonuçtur. Hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepimizi seviyor. Bu sevgisini açık bir şekilde bizlere Allah Teala ispat ediyor. Neyle ispat ediyor? Nasıl? Eğer insanlara kötü davranırsak bize hüzün vererek insanların mutluluğuna sebebiyet verdiğimiz zaman da bizi mutlu ederek Allah Teala yolları bize işaretlemiş oluyor. Hepimiz için
mutlu olmak mümkündür eğer başkalarını mutlu ediyorsak. Şeytan bütün insanlara hep aynı şeyi söyler. Sen ondan aşağı bir insan mısın? Ve sen onu önce sevecekmişsin de ondan sonra da o seni lütfen sevecekmiş. Bunun insanlar tarafından standartlaşan bu tarzdaki negatif muhtevası sizi sakın aldatmasın. Bu insanların nefslerinin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenler olabilir. Bunları zaten seversiniz. İçinizden sevgi gelir. İnsanlar olur, sizi sevmez. Olabilir. Bunun manası o bizi sevmiyor diye bizim onu sevmememiz mi olmalı? Allah'ın istediği ne? Bizi sevenleri de, bizi sevmeyenleri de sevmek ve bunu onlara ispat etmek. Seversek ne olur? Bir süre sonra mutlaka biz yılmadan onu sevdiğimizi ispat etmeye devam edersek, vazgeçmezsek, bir süre sonra mutlaka o kişi de bizi sevmeye başlayacaktır. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar için Allah Teala'nın dizaynı çok açık ve kesin. Hiç kimse itiraz edemez. Seviniz diyor Allah Teala. Sadece bizim o kişiyi sevmemiz de Allah Teala tarafından yeterli görülmüyor ki hemen arkasından sevdiriniz ifadesi de geliyor. Yani başka insanların da birbirini sevmeyen insanların da birbirini sevmesini Allah Teala biz vesile olalım da bunu gerçekleştirelim diye bize emretmiş. Biz A'yı da tanıyoruz, B'yi de tanıyoruz ama A ile B birbirine küs. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? A ile konuşup B'yi ona yaklaştırmak için onu ikna etmeye çalışmak, sonra da B ile konuşup A'ya yaklaştırmak için onu ikna etmeye çalışmak, eğer barışmalarını sağlayabilirsek bize büyük bir huzur verecektir. Birbirine küs olan insanları barıştırdığınız oluyorsa bunu yaşamışsınızdır. Arkasından nasıl büyük bir mutluluk duyduğunuzu hep hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, elbette mutluluk duyacaksınız. Çünkü siz Allah'ın emrettiği bir güzelliği gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Birbirine küs olan iki kardeşinizi barıştırıyorsunuz ve onlar birbirine dost oluyorlar. Bu onlar için de bir fırsat. Etraflarındaki diğer insanların da başkalarını küslüklerden kurtarsınlar diye bir hedef teşkili bu standartlar içinde gerçekleşebilir diye düşünün. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Onun için Allah Teala'nın neden Kur'an-ı Kerim'de seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye ayet koyması boşuna bir muhteva taşımaz. O Allah her şeyin en güzelini bilir. İster ki herkes birbirini sevsin. İster ki bütün insanlar birbirlerine yardımcı olsun ve herkes birbirinin sevgisini kazansın ve

Var. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir insan başkalarını birbirine yaklaştırmak yerine onları gammazlayarak birbirine düşman eden insan Allah'ın sevgilisi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e niçin bunu koyduğunu buradan çıkartalım. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah'ın kanunu bu. Sadece bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz Allah Teala için yeterli olmadığı cihetle o başka insanları da hep pozitif istikamette tesir edip onları negatiften pozitife yöneltmemizi istiyor sevgili kardeşlerimiz. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. Seversek, bu sevginin karşılığında mutlaka seviniriz. Nefret edersek, o da geçerli. Karşısındakinin hep nefretli davranışlarına, kötü davranışlarına muhatap olan bir insan onu sevemez. O da ondan nefret etmeye başlar. Ne çıkıyor netice? Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Hal buysa, gerçek buysa sevgili kardeşlerim, hiç ister misiniz? Böyle bir davranışın içinde olmak, insanları yaralamak, birbirine düşman etmek, bu sizin hedefiniz olabilir mi? Böyle bir şeye hiç ihtimal veremiyoruz. Sizler Allah yolunda mesafe kat edenlersiniz. Hepiniz bize tabi oldunuz. Tabiyetle beraber başkalarına karşı olan kin duvarını devre dışı etmelisiniz. Oraya kin ve nefretin yerine sevgiyi ve muhabbeti koyacaksınız. Severseniz sevdiğinize yardım eden bir insan olursunuz. Nefret ederseniz o insana belki kötülük bile yapabilir bir insan. Sevgili kardeşlerim, neden o insana yardım ederek onu sevindirmek, mutlu etmek ve bu vesileyle kişinin de mutlu olması söz konusuysa, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak çıkıyor ortaya. Bütün insanlar için Allah-u Teala aynı hedefi koyuyor ortaya. Sevmek. Ne olur seversek, seversek sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Nefret edersek ne olur? Nefret eden insanlar da birbirine kötülük yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, şu başka insanların size kötülük yapması halinde benim hakkım, ben de ona kötülük edeceğim diye düşünmeniz yanlış bir şey olmuyor mu? Allah Teala hiç ister mi? Başkasına kötülük etmenizi Allah asla istemez. Sevgili kardeşlerim, ama kısas diye bir şey var mı? Var. Allah Teala bunu mutlak yerine bu böyle yapılsın diye koymamış. İnsanlara verdiği hislerine sahip olamayan, kendisine yapılan kötülüğe mutlaka bir kötülükle cevap vermek isteyen insanlara Allah Teala bir nazire olsun diye bu istikamette bir kapı aralamış. Aslında düşünün sevgili kardeşlerim, A, B'ye kötülük ediyor.

B A'ya kötülük etmiyor. Ne olur? B her zaman kazanır. Allah yolunda hep yükselerek yoluna devam eder. Ama kötülük eden kişi yoluna mutlu olarak devam edemez. Çünkü yaptığı her kötü davranış onun iç dünyasına huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Onu rahatsız edecektir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi aynıdır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sever ve sevdiğini ispat eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi bellidir. Niçin cennet var ve niçin cehennem var? Cennetin olması bize bir şey ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuza kadar bir insanın en geniş seviyede, en üst seviyede mutluluğu yaşamasıdır. Ölümden sonraki hayatımızda sadece iki tane alternatif var. Cennet veya cehennem. Cenneti kazanmak mümkün mü? Elbette. Eğer biz etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, onları mutlu ediyorsak davranışlarımızla, onları seviyorsak, sevdiğimizi ispat ediyorsak, gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hele başka insanları severek, onları da birbirine dost etmeye çalışmak ilave kazanç sağlar bize. Bütün insanlar eğer aynı yoldan gitseler, herkes birbirini sevse, herkes birbirini mutlu etmeye çalışsa, dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var, nefsinde kibir afeti var, gurur afeti var, düşmanlık var. Böyle standartların da bütün insanlarda muhteva olarak var olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, biz insanları sevmekle vazifeliyiz. Ve kanununu hiç unutmayacağız Allah-u Teala'nın, sevenler sevilir. Eğer başkaları tarafından sevilmek istiyorsak, başkalarını sevmekle mükellef olduğumuzu asla unutmamalıyız. Sevmeliyiz ve sevilmeliyiz. Biz sevgili kardeşlerim insan olarak yaratıldık. Allah Teala hepimize ruhundan üfürdü. Bütün insanlar doğduğu anda Allah Teala tarafından ona ruh üfürülür. Onun nefsi doğuşunda vardır. Ama ruhu sonradan üfürülür. İşte o ruhun daha çocuk doğduktan sonra ona üfürülmesi, onun pozitif davranış biçimlerinin sembolüdür. Negatif davranış biçimleri de nefsin afetleriyle şekillenir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? İstediği şey açık ve kesin. Allah Teala insanlardan etrafındaki insanları sevmelerini istiyor. Ve bunu emir haline getirmiş. Hem seviniz ifadesi var emirde, hem de sevdirin ifadesi de var. Yani biz sadece başkalarını sevmekle kalmayacağız. Onların birbirini sevmesi için de onlara yardımcı olmak durumunda olacağız. Bu bizim için bir mutluluk kaynağı olacak sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seveceğiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin.
Sevgili kardeşlerim, hepimiz başkalarını sevmekle, onlara birbirlerini sevdirmekle her zaman derecat kazanmak imkanının sahibi oluruz. Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi, onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu, böyle bir gayretin tabii mükafatıdır. İnsanları sevmek ve onları mutlu etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep aynı güzellikleri insanlara hediye olarak veriyor. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Ve mutlu eden kişiye iç ferahlığı veriyor. O kişi başkalarını mutlu etti diye kendisinin de mutlu olduğunu her seferinde idrak ettikçe daha çok, daha çok, daha çok insanı mutlu etmek istikametinde hep bir gayretin sahibi olur sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İnsanların sevilmesi bu standardın içinde cereyan eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi her zaman, her zaman budur. Bu olmakta da devam edecektir. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını temin edecek standartları o insanlara vermiştir. İnsanlar onu kullanırlar, mutlu olurlar veya kullanmazlar. O zaman da mutsuz olurlar. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışması ne demektir? Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Bu çalışma başkalarını mutlu etme çalışmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Herkesin, etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışması. Bütün insanlar için Allah-u Teala temel hedef olarak bunu seçmiş ve bu hedefin gerçekleşmesini istiyor hepimizden. Hepimiz için bu Allah-u Teala'nın temel hedefidir sevgili kardeşler. O sever ve ister ki herkes de birbirini sevsin. Allah-u Teala'nın bu istikametteki hedefi açık ve kesindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala istiyor ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Her vesileyle sevginizi etrafınızdaki insanlara açın, ispat edin. Siz onları sevdikçe her geçen gün onların sizi daha çok sevdiğini göreceksiniz. Tıpkı kötü niyetli insanların kötü davranışlarına karşı etrafındaki insanların da bu tarzdaki insanlara karşı kötü davranmaya başlamaları normal bir olaydır. Ama sizler hepiniz bu istikamette bir faaliyetin sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeyin bu olduğunu bileceksiniz.
Allah Teala size her vesileyle, her an sevdiğini size hep ispat edecek. Sevenlerin sevdiğini hepiniz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiç unutmayalım. İnsanları sevelim ve bu istikamette bir faaliyetin sahibi olalım. Hepinizi çok ama çok sevmek, bu bizim sadece görevimiz değil, aynı zamanda kalbimizdeki büyük bir huzurun oluşmasını temin eden en önemli faktör. Allah'ın kanununda hiç unutmayalım, sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hedeflere varmak herkes için bir hedefe ulaşmayı ifade eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey de budur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey mutluluktur. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde gerçekleşemez. Eğer devrede Allah yoksa, kişinin Allah ile bir ilişkisi yoksa, Allah'ın manevi kanunlarına insanlar itaat etmiyorlarsa, işlerinden gelmediği cihetle itaat etmeyecekler tabiatıyla, o zaman onlarda mutluluk müessesesi oluşamaz. Bir başka ifadeyle Allahsız bir mutluluk mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hep mutlu olmak isterler. Mutlu olmak için çok para kazanmak isterler. Zannederler ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik o çok paraları olmasını isteyen insanlara Allah Teala çok para versin de onlara o çok büyük paraların onlara mutluluk vermediğini açık bir şekilde görseler, açık bir şekilde Allah Teala onları ispat etse, onlar da mutluluğun manevi kanatta mümkün olacağını idrak etseler. Sevgili kardeşlerim, insanlar olabilir milyonerdir. Ama eğer hayatlarında Allah yoksa, onlar milyoner oldukları için mutlu olamazlar. Yaşamaları da huzur içinde asla oluşmaz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, Allah'ın emrettiği standartlarda oluşan Allah'ın emirleridir. O sadece insanların, insan adı verilen o en çok sevdiği, yarattıklarının en çok sevdiği bölümü, insanların mutlu olmalarını ister. Koyduğu bütün kanunlar insanların mutluluğuna bir zemin teşkil eder. Niçin seviniz diyor? Çünkü sevmek mutluluk getirir. Hele seven insanın karşısındaki de onu seviyorsa. Başka insanları sevdirmek de gene bir insana mutluluk verir. Onun gayreti sebebiyle mesela iki küs kişi birbiriyle barışmışlarsa, o barıştırmışsa bundan büyük zevk duyar. Onlar da barıştıkları için mutludurlar. Herkes mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin tane
gezegen var, kainatta. İnsanlar var. Sevgili kardeşlerim, yaşamamız güzel bir hüviyette de devam edebilir, sıkıntılı bir hüviyette de devam edebilir. Ama bu sıkıntılı ortamı oluşturan hep başkalarına mal edilir ama başkaları değildir. O kişinin bizatihi kendisidir. Biz insanlar huzursuz olduğumuz zaman bütün kabahati başkalarına atarız. İşte falanca bana böyle yaptı da böyle oldum. Bu sebeple huzursuzuz deriz. Ama acaba senin ona yapmış olduğun nedir ki o kişi sana böyle davranıyor? Orası hiç hesaba gelmez, orası konuşulmaz. Halbuki eğer bir başkası bize kötü davranıyorsa arkasında mutlaka bizim de ona yaptığımız yanlış davranışlar vardır. Sevgili kardeşlerim, suçlamak kolay. Önemli olan insanların hatasını kabul edip o hatayı bir daha yapmamak üzere harekete geçmesidir. İşte insanlar, işte hedefler. Hedef ne? Hedef başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, mutlaka onlara verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de mutluluk olarak yaşatır. O zaman kişi ne kaybetmiştir? Hiçbir şey kaybetmemiştir ama kazanmıştır. Mutluluğu kazanmıştır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşamak bütün insanlar için bir imkandır. Allah istiyor ki herkes mutluluğu yaşasın. Herkes huzur içinde olsun. Herkes birbirini sevsin. Sevmek Allah Teala'nın temel emri. Ne diyordu? Seviniz diyordu. Sevdiriniz diyordu. Nefret etmeyiniz diyordu. Nefret ettirmeyiniz diyordu. Öyleyse hepimiz insan olarak yaratıldık. İnsan olarak varız. Ve bu insan olarak var olmanın vasıflarını en güzel şekilde kullanmalıyız. Bu kullanım hep başkalarını mutlu edecek standartlarda teşekkür etmelidir ki her başkalarına verdiğiniz mutluluk kadarını siz yaşayasınız. Bu Allah'ın kanunu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer gerçekten kendimizi başka insanların mutluluğuna adarsak, onlara mutluluk verdiğimizi her an hissedersek, biz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Mutluluğun temelinde hep başkalarını mutlu etmek vardır. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatacağı cihetle bir hesap yapmalısınız. Siz bir kişisiniz. Etrafınızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, 100 kişi olabilir. Etrafınızda birçok insan olabilir. Yapmanız lazım gelen şey açık ve kesindir. Onları mutlu etmek. Neka küfte, oka ekmek. Eskiler böyle söylemişler ve aynen geçerli. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsiniz, Allah Teala size her mutluluk verdiğiniz kişi kadar mutluluğu
mutlaka yaşatır. Öyleyse bir kişi etrafındaki 10 kişiye A kadar mutluluk verse her birine 10 A kadar mutluluğu Allah Teala ona yaşatacaktır. Elimizde çok sağlam bir mutluluk aracı var sevgili kardeşlerim. Mutluluk verip mutluluk almak. Mutluluk verip mutlu olmak. Kapılar açık. Çünkü her zaman etrafınızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her mutluluk vermek üzere adım attığınız kişi sizin mutluluk aracınızdır. Ona ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de aynı mutluluğu yaşarsınız. Daha doğru bir ifadeyle Allah Teala da size aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar mutluluk verirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği tek şey o insanların mutluluğudur. İnsan Allah'ın katındaki en kıymetli mahluktur. Neden? Etrafında hayvanlar var, başka mahluklar var her zaman. Evet, etrafımızda başka mahluklar var her zaman. Ama bunların arasındaki en kıymetlisi, Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Neden? Çünkü Allah insana, sadece insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın katında en büyüktür. O Allah Teala'dan aldığı hedef tayin etme standartlarına uyabildiği sürece dünyadaki en mutlu mahluktur. İşte bu standardın temelinde sevgiyi görüyoruz. Sevmek. Evvela Allah'ın kanununa bakalım. Severseniz sevilirsiniz diyor Allah Teala. Ne kadar küfte o kadar ekmek. Ne kadar çok insana mutluluk verirseniz siz o kadar çok mutlu olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğun, mutlulukların toplamı kadar mutlu olursunuz. İnsan bir kişidir ama 20 kişiye A kadar mutluluk vermişse kendisi 20 A kadar mutlu olur. Allah Teala'nın kanunu bu standartlar içerisinde istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı öğrensin. Bunun manası ne? Bunun manası toplumun bütünüyle mutlu olması. Kim başkalarını mutlu ettiği zaman kendisinin mutlu olduğunu görürse, yaşarsa, arttırdıkça etrafındaki insanların sayısını, onlara verdiği mutluluk seviyesi, her birine verdiği mutluluk seviyelerinin toplamı büyüdükçe, genişledikçe o kişinin mutluluğu giderek artacaktır. Bilecektir ki o kişi, demek ki ben başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsem Allah da beni onların toplamı kadar mutlu ediyor. O zaman görevim belli. Başkalarını mutlu etmek. İşte bütün insanlar için sevgi bu standart içinde, bu standartlar içinde devam ediyor sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın huzurunda bütün insanlar için hepimiz sevgiyi hedef ittihaz etmeliyiz. İnsanlara sevgi aşılamalıyız. İnsanları mutlu etmek için elimizden gelen bütün gayreti
sarf etmeliyiz. Yaşamışsak eğer, onları mutlu ettiğimiz zaman bizim de nasıl mutlu olduğumuzu yaşamışsak eğer, bundan vazgeçemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu ise bizi her an mutlu edecek olan bir temel hedeftir. Etrafımızda her zaman insanlar vardır. Görevimiz onları mutlu etmekse, mutlu etmek istikametinde elimizden geleni yapıp onları mutlu etmeliyiz ki her birine verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar biz mutluluğu yaşayalım. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Yaşar mıyız? Hepimiz için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin bize ait olan kesimi burada tamamlanıyor. Şimdi sizlerden gelecek olan sualleri bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı varmış. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisin ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisin ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçirirler. Onlar bana iyi davranırdı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
2: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıflarından birini daha kullanıyorsun diye muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir, böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
2: Ezgi, sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
3: pozitif bir tezire ulaşmanız asıldır.

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz. Bir kez daha Zatenimizle hem MHPL TV üzerinden hem de konferans salonlarından canlı yayınla tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, suallerimize geçmeden önce yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen, tabi olmak isteyen misafirlerimiz var. İnşallah ben size iki sual arz ederken onlar hazırlıklarını tamamlayabilirler mi Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun. Bu bizim görevimiz.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle başka insanların mutluluğu arasında nasıl bir bağ vardır Muhterem Efendimiz?
1: Biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'a yaklaşırız. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan mutlaka mürşit arayışına girer. Ve Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılarak Allah'tan sorar. Tabiyet o yani o kişiye ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe edip Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere harekete geçmek, tabi olmak o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak 7-8 ay içerisinde Allah'a ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Kişinin ruhu o 7-8 aylık sürecin sonunda Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. İfna olmuştur. İşte bu o kişinin hidayete ermesinin adıdır. Nedir hidayete ermek? Hidayete ermek, o kişinin ruhunun Allah'a ermesi demektir. Allah'a ulaşması demektir. Allah'ın zatında yok olması demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar bunu gerçekleştirsinler. İşte bu dizayn içerisinde Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Ne demek İslam dini? Teslim olanların dini demek. İslam teslim olan demek. Nesini Allah'a teslim edecek? Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini o kişi Allah'a teslim edecektir. Bunların hepsini Allah'a teslim etmedikçe o kişi cehennemden kurtulamaz mı? Hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Daha insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama hiçbir şey yapamadan ölmüş kişi. O kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Kişi Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşidini Allah'tan soracak hacet namazını kılıp o mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde ulaşmasını temin eder. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Allah'tan gelen ruh Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Ne oldu? Kişi ermiş, evliya oldu. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennete girecekti. Mürşidine tabi olup ölseydi ruhu Allah'a ulaşmadan ikinci kat cennete girecekti. Ama bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dört. Sonra nefsini teslim edecektir. Beş. Sonra muhlis olacaktır. Altı. Sonra da iradesini Allah teslim edecekler. Yedinci kat cennete ulaşacaklar. Allah her şeyi bir kanun çevresinde dizayn etmiştir. Her şey ilahi bir standart içinde en güzeli temsil eder. Nerede Allah varsa orada güzellik vardır. Orada mutluluk vardır. Nerede Allah yoksa orada şeytan vardır. İşte insanların Allah'tan uzaklaşmasını şeytan her zaman gerçekleştirmek ister. Biz ve bizim gibi olanlar da hepinize deriz ki sakın Allah'tan uzaklaşmayın. Allah sizinle beraber oldukça hiç korkmayın. Her şey en güzel şekilde cereyan edecektir. Siz de ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, sonra iradenizi Allah'a teslim etmek imkanının sahibisiniz. Allah Teala yardım edeceğini söylüyor. Diyor kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. En azından üç seviye Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması ve 7-8 aylık bir devre içinde bu ruhun Allah'a mutlaka ulaşması Allah'ın garantisi altındadır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O kişinin keyfine bırakmıyor. O kişi ulaşmayı dilerse bir talebi var. O kişi artık bu istikamette bir talebin, isteğin sahibi. Bu Allah'ın katında mukaddes bir talep. Allah için yapılan bir talep ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ifade o. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah olsun da sözünü tutması olur mu sevgili kardeşlerim? Allah sözünü verdi mi tutmaması mümkün değildir. O her şeyin sahibidir. Her şey onun elindedir. Allah Teala dilediğini dilediği an gerçekleştirir. İstediği şey ne? İnsan adı verdiği o kendilerine ruhundan üfürerek başka bütün varlıklardan öteye geçirdiği insan adı verilen mahlukunu hidayete erdirmek Allah Teala tarafından mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır ve Allah bunu mutlaka gerçekleştirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İnsanın buna gücü yetmeyebilir. O ayrı bir konu. Ama Allah Teala devredeyse Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve o kişiyi ermiş evliya yapıyor. Düşünün ki sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılan Allah'a doğru yola çıkan kişi ikinci kat cennete girerken bu ruh Allah Teala'ya ulaşmışsa dünya hayatını yaşarken bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah Teala her birine ayrı bir mükafat veriyor. Sonra fizik vücudunu teslim edecek. Dördüncü kat cennet nefsine teslim edecek. Beşinci kat cennet muhlis olacak. Altıncı kat cennet iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve yedinci kat cennete kişi sahip olacak. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak ille de bir mürşide bağlanmakla mı olur? Allah'ı seven, evinde ibadetini yapan, ve kendi başına nefsini terbiye etmeye çalışan bir kişi de buna muvaffak olabilir mi muhterem efendimiz?
1: Olamaz. Hiç kimse mürşidini Allah'tan sormazsa, mürşide ulaşıp tabi olmazsa o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Bu mürşidine ulaşmak şeklinde olur veya mürşidine bağlı olan birçok vazifeli vardır. Birçok mürşidin belki yüzlerce vazifelisi vardır. Onların her birisi mürşitlerinden tövbeye almışlardır ve vazifeli kılınmışlardır. Ona da ulaşıp, o kişilere ulaşıp tabi olanlar, tıpkı mürşitlerine tabi olmuşlar gibi cereyan onlarda da bulunduğu cihetle, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Eğer kişiler bu standardın sahibine iseler. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı dünyanın her tarafına Allah'ın dostları yayılabilir. Her tarafta bulunabilirler ve bütün kapılar Allah'a açıktır. Allah Teala ne istiyor? Herkesin cennetine girmesini istiyor. Allah Teala insanların cehenneme girmesini istemiyor. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle bu korkunç cehenneme gitmeyi kendileri sağlıyorlar. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta Allah Teala insanlara emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ama hedefine ulaşamadan ölen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olsaydı ikinci kat cennete girecekti. Ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktı. Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, o kişinin ruhu mutlaka 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a ulaşacaktı. İşte üçüncü kat cennet. Bu kadar kolay, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki, bütün bu kolaylıklara rağmen insanların çoğunun gideceği yer ne yazık ki cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesiri çok ciddi bir olay. Etrafınızdaki herkesi uyarmaya çalışın. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmeye çalışın. Siz bundan çok şey kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Ama bunun en güzeli, size en çok mutlu etmesini oluşturan asıl sebep, o insanı sizin cehennemden kurtarmış olmanızdır. Çok güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir arkadaşınız, Allah ile hiç ilişkisi yok ve ölüp gidiyor. Siz o kadar gayret etmenize rağmen, ona Allah'ın güzelliklerini anlatmanıza rağmen, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyor ve gidiyor. Ama bir başka arkadaşınız, siz bunu söyler söylemez, o hemen Allah'a ulaşmayı diliyor ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soruyor, mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir kişi. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruh vücuttan ayrılır ve ruh mutlaka vücuttan ayrıldıktan sonra o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah'a ulaşmayı kalben gerçekten dilemişse mutlaka Allah-u Teala tarafından o kişinin ruhu kendisine ulaştırılır, Allah'a ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Üçüncü kat cennet. Herkese garanti ediyor Allah Teala. Ne diyor? Kur'an'daki ifade ne? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Söz veren Allah sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla. O Allah. Her şeyin sahibi. İşte bu kadar kolay, bu kadar bütün insanları Allah'ın cennetine sokacak olan şeyler şeytan tarafından devamlı üzeri kapatılmak suretiyle, kapatmaya çalışarak şeytan tarafından insanlardan uzaklaştırılıyor. Koskoca bir İslam alemi konusunda işte bizim din adamlarımızın söylediği şey. İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani mürşide tabiyet? Hani ruhun Allah'a ulaşması? Birincisi birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet. Allah Teala insanların üzerine bunların hepsini açıktan bir muhteva olarak veriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim kim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Daha nasıl bir garanti versin Allah Teala? Bir tarafta sadece bir dilek var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İki çeşidi olabilir bunun. Kalpten bir talep veya kalpten değil. Kalpten değilse o kişinin başarıya ulaşması söz konusu olmuyor. Allah Teala bunu mutlaka kalpten bir dilek olmasını istiyor. Yani gerçek bir dilek. Öyle insanları aldatmak için ben de Allah'a ulaşmayı diledim desinler diye değil. Sahiden dilesinler de ben onları mutlaka sözümü tutup kendime ulaştırayım. Allah Teala'nın talebi bu. O insanları seviyor. O insanların mutlu olmasını istiyor ki düşünün sevgili kardeşlerim, yarattığı bütün mahlukatın içinde sadece insana vermiş bu yetkiyi. Ruh. Ve o ruhu Allah'a ulaştırmak. Böylece kişinin ermiş evliya olması, üçüncü kat cennetin sahibi olması. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün insanları cennetine almak için hazır. İnsanlar nasıl bir korkunç tuzağa düşürülmüş sevgili kardeşlerim? İşte koskoca bir İslam ülkesi, Türkiye. Din adamlarıyla konuşuyorsunuz. Diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorsunuz ki çok güzel. Peki dinimizin adı ne? İslam. Ne demek İslam? Teslim olan. Peki sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ediyorsun söyleyebilir misin bana? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ediyorsun? Allah Teala dinimizin adına İslam dini diyor. Teslim alanların dini ve diyor ki bana ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik bedeninizi iki, nefsinizi üç, iradenizi dört. Ama daha bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben sizi birinci kat cennetime alırım. Bunu gerçekten dileyen herkes mutlaka mürşit sevgisine yaklaşır. Ve o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve aynı anda ikinci kat cennetin sahibi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi bu noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudun teslimi 4, sonra nefsin teslimi 5, sonra muhlis olmak 6, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Neyini teslim etmiştir? Ruhunu. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra da kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. İşte İslam kelimesi bu asli manayı içerir ki İslam teslim olan demektir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi bu noktada ölmüşse onun gideceği cennetle ruhundan sonra fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişinin cenneti birbirinden ayrıdır. Nefsini teslim eden kişinin cenneti daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişinin cenneti daha üst seviyede bir cennettir. Öyleyse 7 tane safa görüyoruz. Her birisi bir kat cenneti ifade ediyor. Düşünün ki bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye bir talepte bulunup da bu talep kalpten yapılmışsa ve kişi ölmüşse o kişi birinci kat cennete mutlaka Allah-u Teala tarafından alınır. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka mürşit sevgisini hissedecektir içinde ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Sitretin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatını

cennetler 7 tane ayrı ayrı cennet olmak üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Her kat cennete gidecek olan insanın hüviyeti farklı bir dizaynı gösteriyor. Birinci kata Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için giderken Allah ona mürşit sevgisi verir. Eğer kişi hacet namazını kılar, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak standartlarda bunları yaparsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşan kişi ne olur? Tabi olur. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Özellik, tabi olduğu anda ruhunun vücudunu terk ederek Allah'a doğru o sırada yolda olan kafileye, Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun da katılmasını ifade eder. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'a ulaşmayı o kişi diliyorsa mutlaka ulaşır. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye sorumluluğu üzerine almış Allah-u Teala. Ve de sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olmaz. O Allah. Öyleyse her şey yolunda mı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Bütün insanlara bu güzellikleri anlatmalısınız. Korkunç bir muhteva. Ne o? İslam'ın 5 şartıyla insanların hedefe ulaşacağını zannetmesi. Tamam, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Tamam. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi farz. Peki, sevgili kardeşim diyeceksiniz o kişiye, senin dininin adı ne? İslam dini değil mi? Başka bir şey söyleyebilir mi? Cevap olarak hayır benim dinim İslam dini değil diyorsa zaten o bizden birisi değildir. Nereye giderse gitsin. İslam değil. Ama dininin İslam dini olduğunu kabul eden bir insan İslam dini olduğunu söyleyince siz ona diyeceksiniz ki İslam ne demek? İslam teslim olan demek değil mi? Eğer bilmiyorsan git bir mürşide sor. O sana İslam'ın teslim olan manasına geldiğini kesin olarak söyleyecektir. Hangi mürşide gidersen git mutlaka bu cevabı alırsın. Ama o mürşide tabi olmadıkça senin ruhun vücudundan ayrılmaz. Peki o mürşit deyince neyi kastediyoruz? O da çok kolay. Hacet namazını kılacak kişi boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracak. Birincide göstermeyebilir Allah-u Teala, ikincide de olabilir. Ama en geç üçüncüde mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişi mutlaka o mürşide gitmek mecburiyetinde midir? O mürşide veya o mürşidin bir vekiline, tövbe verebilecek olan bir vekiline ulaşması aynı hedefi ifade eder. O zaman ne olur kişi? Kendisine en yakın yerde o mürşidin bir tövbe veren vekili varsa hemen ona ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ve el öper. El öptüğü anda cereyan geçmiştir. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ve ruhun vücuttan ayrılması söz konusu. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücut teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet.

0: muhlis olmak, 6. kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. kat cennet. 7 kat cennetin her birisi insanın manevi gelişmesinin, manevi tekamülünün bir safhasını ifade eder. O zaman o kişi de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlar. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar inşallah. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam. Tövbe için ayağa kalksınlar inşallah kardeşlerimiz.
1: Hazırlar muhterem tamam. Efendimiz. Arz ediyorum inşallah.
0: Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Dört Yol konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmadan zikir yapabilir miyiz? Yaparsak bize faydası olur mu muhterem efendimiz?
0: Zikir herkese faydası olan bir müessesedir ama faydanın vasıfları ya da faydanın gücü kişinin Allah yolundaki gayretine bağlıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu noktadaki standardıyla ruhunu Allah'a, mürşidine tabi olan bu sebeple ruhu Allah'tan Allah'a doğru yola çıkan bir kişinin sahip olduğu hüviyet farklıdır. Bu yola çıkan kişinin ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, mürşidine tabi olan bir kişiyle ruhu Allah'a ulaşan kişinin durumu farklıdır. Bu neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Daha üst makama çıkacaktır. Sonra nefsini teslim edecektir. Daha üst makama çıkacaktır. Sonra muhlis olacaktır. Daha üst makama çıkacaktır. En sonunda iradesini de Allah teslim edecek. Ve adın cennetine kavuşmak sırrının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden 7 tane cennet ismi veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü her birisi o yolun yolculuğunun bir merdivenin bir basamağı. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun da ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a ulaşsın. Sonra fizik vücudunu teslim etsin. Sonra nefsini teslim etsin. Sonra muhlis olsun. Sonra iradesini de Allah'a teslim etsin de en üst cennetlere, adın cennetlerine ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanları daha üst, daha üst, daha üst makamlara ulaştırmak. O insanları seviyor sevgili kardeşlerim. Düşünün ki bunca yaratıktan Allah-u Teala tarafından her şey yaratılır. Yaratılan her şeyden daha üstün bir muhteva bu. iradenin Allah'a teslimi. Teslimlerin sonuncusu. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o en üst kat cennetlere ulaşmak için yeterli imkanı sahibidir. Yedi safhanın yedincisi iradenin de Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim dünyada mutlu olmamızı istiyor. Peki sorusu var mı? Elbette var. Dünyada Allah'ın emirlerini gerçekleştirerek bu mutluluğu yaşayan, dünya mutluluğunu yaşayan kişinin asıl önemlisi bundan sonraki hayatı, ölümden sonraki hayatı. Çünkü Allah'ın kanunlarına bakıyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölürse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennet. Munis olursa altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bu kişinin hakkı olarak Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından o kişiye teslim ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar hayırhah. Allah-u Teala istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes cennete girsin. Ve istenen de, istenen ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kadar. Başlangıç noktası burası. Böyle bir talebi bir kişinin kalbende sahip olarak ortaya koyması o kişinin mutlaka mürşidine ulaşmasıyla devam ediyor. Allah Teala o kişiye mürşid sevgisini veriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşmıştır. İkinci kat cennetin sahibi. Sonra fizik vücudun ruhunu teslim edecek. Fizik vücudunu teslim edecek. Nefsini teslim edecek. Muhlis olacak iradesini Allah'a teslim edecek. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahip olacak. Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ve biz insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. Ve insan Allah'ın üfürdüğü bu ruhla başka bütün mahlukattan ayrılıyor. Bütün insanlar için Allah Teala farz kılıyor ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmesini. Allah Teala sevgili kardeşlerim bunu farz kılıyor ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ölse, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diyen bir insan bunu kalpten söylemişse ölse birinci kat cennetin sahibi. Sonra mürşidine tabiyet. İkinci kat cennetin sahibi. Ve ruhun tabi olduğu anda ruhun vücuttan ayrılarak bir süre sonra Allah'a ulaşması. Yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmak. Allah'ın bu istikametteki bütün insanlara hedef olarak verdiği şeydir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Ne demek İslam? İslam, teslim olan demek. Bir insanın ben İslam'ım demesi ve İslam'ın beş şartını gerçekleştirmesi onu İslam kılmaz. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Bunlara İslam'ın beş şartı denir. Ama İslam beş şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dinlemek altıncı şart. Teslimler en önemlisi, teslimler yedinci şarttır. İslam teslim olan demek. Nesini teslim eden demek? Ruhunu teslim eden demek. Nesini teslim eden demek? Fizik vücudunu. Nesini? Nefsini. Nesini? İradesini. Allah'a teslim eden kişi. İşte onlar teslim olanlardır. Onlar hedeflerine gidenlerdir. Tam 7 tane Safa ve tam 7 tane cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması 3. Ruhun Allah'a ulaşması 4. Fizik bedenin teslimi 5. Nefsin teslimi 6. Muhlis olmak 7. iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane Safa. Bunların her birini teslim ederse kişi ne yapar? Ruhunu da, veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eder. Bu teslimler ruhun veçin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İslam bunlardan ibarettir. Gördünüz ki 7 tane cennet var. Gördünüz ki safhalarda tam 7 tane. İşte bütün insanlar için bütün kapılar açık. Kim isterse Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse hacet namazını kıldığı takdirde gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala, eğer kişi kalpten dilemişse Allah-u Teala'ya ulaşmayı mutlaka mürşidini gösterir. Kişi o mürşide veya mürşidin bir vekiline tabi olarak ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemden geçip oradan sitret-i müntahaya çıkıp oradan da Allah'ın zatına ulaşması mümkün olur. İşte onlara ermiş evliya denir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun efendimiz. Yunanistan, Cine, Kurtan Salonu'ndan misafirimiz. Bizim mutluluğumuz kendi elimizde midir? Başka insanlar bizim mutluluğumuzu engelleyebilir mi muhterem efendimiz?
0: Başka insanlar bizim mutluluğumuzu engelleyemez. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğa adımını atmıştır. Yoluna devam ederse, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine Allah'tan sorar da ona ulaşırsa mutluluğu artar ve ruhu vücudunu mutlaka terk eder. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. Böylece bu kişi ermiş evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Abidin Paşa konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın bizden razı olması ve bizi sevmesi için ibadet etmemiz yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Hayır, yeterli değildir. İbadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet olarak, kelime-i şehadet getirmek olarak beşli bir standart içinde söylenir. Hayır, İslam'ın şartı beş değildir. İslam'ın şartı yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek altı ve en önemlisi hep insanlar tarafından şeytan istikametinde devamlı unutturulan insanın Allah'a teslim olmasıdır. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. O zaman neyimizi teslim edeceğiz? Bir, ruhumuzu. İki, fizik bedenimizi. Üç, nefsimizi. Dört, irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Onun için dinimize Allah-u Teala İslam dini diyor, Allah'a teslim olanların dini diyor. Bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim. İşte biz İslam alemi Allah'a ne kadar hamletsek, şükretsek azdır ki Allah Teala kapıları, anahtarları bizlere birer birer vermiş. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli olan bir biz Müslümanlar, bunları teslim ettiğimiz zaman tam bir teslimiyet oluşuyor. Ama Safa 4 tane değil, Safa 7 tane. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, mürşide tabiyet 2, ruhun teslimi 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, munis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 4 tane teslim evet ama 7 tane Safa. Bütün insanlar için Allah Teala bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bizlere ihsan etmiş. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Sakın unutmayın. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ve en önemlisi 7.'sidir. 7.'si teslimlerdir. Ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi 4 tane teslim içeriyor. İslam teslim olan demek. Bir insan en azından Allah'a teslim olmak üzere harekete geçmedikçe gerçek anlamda İslam olamaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var sevgili kardeşlerim. Nasıl önce Tevrat'ı indirmişse Museviler onunla harekete geçmişlerse, sonra İncil'i indirmişse, son olarak da Kur'an-ı Kerim'i indirmişse, hepsi ayrı bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de iniş sırasıyla dünyaya peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, insanların sulhün bozulması istikametinde düşman olarak gösterdiği Museviler ve Hristiyanlar aslında onların da bir peygamber olduğunu düşünürseniz bizim düşmanımız olmamaları lazım. Onlar bize düşmanlık etmedikçe biz onlara düşman nazarıyla bakmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz unutmamalısınız ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almış durumda. Bu dünya sülhüne doğru açılan en önemli adımdır. Bunları unutmamamız lazım. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki dünya sülhüne yaklaşıyoruz giderek sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmeliyiz. Başka insanlar, onlar gavur denilen insanlar için de dedikodu yapmamalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala onların da Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki açıklamasını devre dışı bırakmak mümkün değil. Dünya sulhü de bu istikamette kurulacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Onun bizi meşgul etmesine müsaade etmemeliyiz. Bunun için de namazımızı kılarken hep Allah'ı düşünmeliyiz. Ne zaman şeytan bize yaklaşmaya çalışsa biz hemen Allah'ı düşünmeliyiz. Böyle bir düşüncenin kuvveden fiile çıkması bizim zikrimizle söz konusu olacaktır. Allah kelimesini kullanacağız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapacağız veya diye hafif zikir yapacağız. Yani sessiz zikir. Bir de dilimizi bile kımıldatmadan yapılan zikir var. Ama sevgili kardeşlerim, burada insanların yanılması her zaman mümkün olduğu için onu tavsiye etmiyoruz size. Ya Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikredin ya da Allah, Allah, Allah diye sessiz zikredin. Ama zikredin muhakkak. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Son derece açık olarak diyor ki ve le zikrullahi ekber ve biliyorsunuz. Le mutlaka demek. Zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber diyor Allah Teala daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Bildiğiniz bütün ibadetlerden daha büyük olan bir ibadet var. Adı zikir. Allah kelimesinin tekrarıyla gerçekleşir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblinger konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a olan güvenimi nasıl arttırabilirim muhterem efendimiz?
0: Zikrini arttırarak ve bu zikri Allah kelimesi olarak arttırarak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Sevgiyi yaşamak için lazım gereken şey nedir? Biz sevmeyi istesek de olmuyor. Bunu nasıl başaracağız muhterem efendimiz?
0: Zikrinizi arttırarak başaracaksınız. Çünkü zikrinizin artması nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması demek. Azaldıkça Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın olacaksınız. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın insanlar ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim eden insanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Daimi zikre ulaşmış bir kişi ile tövbe-i nasuh yapmış birisi arasında davranışlar açısından nasıl bir fark vardır muhterem efendimiz?
0: Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle diğer taraftaki geri kalan herkesin davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin afetlerini temizleyebilirseniz, o zaman davranış biçimleriniz bütünüyle devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verecek olan bir hüviyete kavuşur. Ve daimi zikir bütün insanlar için Allah Teala'nın en büyük mükafatıdır. Çünkü nefsinin kalbinde hiçbir afeti bırakmaz. Böylece kişi nefsinin kalbi tam olarak tertemiz olmuş birisi hüviyetine girer. İşte Allah Teala'nın istediği şey budur. Onlar ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Fizik bedenlerini teslim etmişlerdir. Nefslerini de teslim etmişlerdir. İradelerini de teslim etmişlerdir. Ve dinimiz İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İnsanlar var, ben diyor İslam'ım. Biz de onlara soruyoruz. Hay Allah razı olsun, demek ki sen İslam'sın. Peki, ayıp olması sorabilir miyim? Neyini Allah'a teslim ettin şimdiye kadar? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya da ben İslam'ım, Müslüman'ım diye geçiniyorsun? Eğer ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum, hacca da gidiyorum, kelime-i şehadetle getirdim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedim. İslam'ın 5 şartını yerine getirdim ben. Ama Müslüman teslim olan manasına gelmiyor mu Arapçada? Eğer sen Müslümansan, teslim olansan neyini Allah teslim ettin? 4 tane teslimi var Allah-u Teala'nın: ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bunların hiçbirisi bir mürşide tabi olmadan gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı Osmanlı bütün boyutlarıyla yaşamış. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf sınıfları, hangi esnaf sınıfı olursa olsun, tasavvuftandı. Bütün çalışan insanların grupları tasavvuftandı. Osmanlı öyle bir Osmanlıydı sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a hayrandı. Allah için çalışırlardı. Padişahlar da bütün iş grupları da aklınıza gelen her türlü grup hepsi tasavvuftandı. İşte Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki her savaştan galip çıktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bunun için kanunlarını koymuş. Onun için evvela Tevrat'ı indirmiş Musevilere. Sonra Hristiyanlara İncil'i indirmiş. Sonra Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat da Allah'ın kitabıdır. İncil de Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabıdır. Bizlere, yani İslam olanlara, başkalarını karalamak yakışmaz sevgili kardeşlerim. Onlar nasıl davranırsa davransınlar. Ama kendi dinlerinin gereklerini yapıyorlarsa, vazifelerini yapmış sayılırlar. Bizim onları küçültmeye hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Onlarla konferanslara katıldık. Uzun uzun toplantılar yaptık ve anlattıklarımızı hepsi kabul ettiler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmekle vazifeliyiz. Onlara en güzeli öğretmekle vazifeliyiz. Seveceğiz, sevdireceğiz ve öğreteceğiz. Mutluluk bunun arkasında saklı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun İlk Adım konferans salonundan bir misafirimiz. Erenler kafilesine nasıl katılabiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyeceksin evladım. Madde bir. Sonra hacet namazını kılıp mürşidini Allah-u Teala'dan soracaksın. İki. o mürşide ulaşıp tabi olacaksın. 3. Tabi olduğun zaman gerçek anlamda bir tabiyet yapmışsan mutlaka ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhun Allah'a ulaşacaktır. Ve böylece ermiş evliya olmak şerefi senin için de mümkün olacaktır. Allah Teala herkese kapıları ardına kadar açmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala hani talebe eve dönmüş, karneyi almışlar. Çocuk demiş ki, anne demiş, sınıfta kaldım, çaktım. Babamı hazırla. Annesi de demiş ki, baba hazır demiş. Elinde sopayla bekliyor, sen kendini hazırla. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim?
1: Her şey sizin de güzel muhterem efendimiz. Allah razı olsun inşallah. Mersin Mezitli konferans salonundan bir misal. Hidayet Allah'a ulaşmak ise Allah'a ulaşan ruhumuz mudur, nefsimiz midir muhterem efendimiz?
0: Nefsin ulaşmakla falan hiç alakası yok. Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ve unutmayın ruhumuzu doğduğumuz zaman Allah Teala bize üfürüyor. Yani ruhun üfürülmesi doğduğumuzdan sonraki bir olay. Doğmadan evvel ruh üfürülmüyor. Doğuştan sonra Allah Teala bütün insanların bebek olarak doğan bütün bu insanların içine ruhundan üfürüyor. Herkese mutlaka Allah Teala ruhundan üfürür. Ruhsuz bir insan normal standartlarda oluşmaz. Ama insanlar ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. İşte biz şu anda ruhsuz biriyiz. Neden ama? Nasıl oluyor? Çok basit. Mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Nasıl oldu ama mürşidimize ulaşmak? Evvela hacet namazını kıldık, boy abdest aldık. Allah'tan sorduk mürşidimizi. Allah Teala mürşidimizi gösterdi. Ancak ondan sonra Allah'ın bize gösterdiği mürşide boy abdesti alıp ulaştık ve tabi olduk. Tabiyetimiz gerçekleştirdi ve ruhumuz o gün, o anda ruhum vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Bütün insanlar için bu böyledir. 7-8 aylık bir devrede ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ama bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ruh Allah'a ulaşmıştır daha. Sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması lazım. Sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. Sonra iradenin Allah'a teslim olması lazım. Şimdi birisi bana diyecek ki, ne yani ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz Allah'a teslim olmadıkça biz cennete giremez miyiz? Evladım daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennet senin olur. Yeter ki gerçekten iste bunu. Gerçekten istediğin belli olur mu? Evet olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit ihtiyacı verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ihtiyacını mutlak olarak büyük bir arzuyla, içindeki arzuyla isteyecektir. Gerçekleştirdiği zaman ne olur? Allah ona mutlaka birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncide mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi ya o mürşide ya da mürşid çok uzaklardaysa o mürşidin bulunduğu yerdeki bir vazifelisine tabi olacaktır. Tabiyet şarttır. Ceyranın geçmesi için Tabiyet mutlaka gerekli olan bir husustur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler kavimlerine ne anlatmışlardır muhterem efendimiz?
0: Bütün peygamberler kavimlerine Allah'ın kendilerine öğrettiği hususları anlatmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa içerir. Her dinin kitabını incelerseniz bunların oralarda mevcut olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve teslimleri içeren bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, insanlar bunları gerçekleştirirler ya da gerçekleştirmezler. Ama gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmazsa ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmazsa üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmezse dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim et, muhlis olmazsa altıncı kat cennete giremez. Nefsini Allah'a teslim etmezse yedinci kat cennete giremez. Peki bir insanın cennete girmesi için mutlaka mürşidine tabi olması mı gerekiyor? Mürşide tabi olmak aslında çok güzel bir şey. Ve Allah Teala farz kılmış. Ama cehennemden kurtulmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Kişi Allah'tan mürşidine hacet namazını kılıp sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi. Sonra bu vesileyle ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet oluşur. Sonra fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7, yedinci kat cenneti ifade eder. Öyleyse bütün insanlar için hedefler aynı statüde dizayn edilmiştir. Allah Teala bunların bu standartlarda oluşmasını diler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onlarda bir kurtuluş muhtevası oluşması zordur. Allah Teala 7 tane kademe koymuş. 7 kat cennetin her birine insanların gitmesi bu standartlar içinde mümkün. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den bir izleyicimiz. Kendisi tabiymiş, kızına tebliğ yapmış. Ancak kızı görevlerimi yapamam korkusuyla tabi olmuyormuş. Ne yapmam gerekir diye soruyor muhterem efendimiz.
0: Şu anda içinde bulunduğu durum görevlerini yapamamasından çok daha geride bir durum. Gideceği yerde hiçbir şekilde Allah'ın cenneti olamaz. Bu kardeşimiz düşünsün ve ona göre karar versin. Bir insanın birinci kat cennete girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala ona mürşid de göstermez. Dilerse mürşidini gösterecektir. Kişinin ulaşmasıyla ikinci kat cennet onun olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Bu ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşacaktır. İşte üçüncü kat cennet. Allah Teala üçüncü kat cenneti herkes için mümkün kılıyor. Ve neden öyle söylüyoruz? Çünkü ifade şöyle Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onu birinci kat cennete, mürşidine tabiyeti ikinci kat cennete, vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması ise onu üçüncü kat cennete ulaştırır. Öyleyse bütün insanların üçüncü kat cennete ulaşması bir probleme hiç müsaade etmez. Mutlaka bu gerçekleşir. Yeter ki insanlar bunu istesinler. İşte din bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. İnsanların cehennemden kurtulması bu kadar kolay. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Uşak Güllü konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'da sevgi var ama hayata geçirmekte çok zorlanıyoruz. İslam'ı yaşamadığımız için mi sevemiyoruz? Öyleyse İslam'ı nasıl yaşarız muhterem efendimiz?
0: Açık. Evvela İslam ne demek diye bir aslına bakacaksınız konunun. İslam teslim alan demek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan, Allah'tan mürşidini sormadan, o mürşide tabi olmadan veya o mürşidin bir yetkili vekiline tabi olmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani ruhu Allah'a teslim olamaz. İlk teslim ruhun teslimidir. O zaman o kişi teslim olmamıştır. Zaten Allah'ın standartlarına baktığımız zaman 7 kat cennet için 7 tane demin söylediğimiz safhalar var. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir insan 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olup ölen kişi 2. kat cennete giriyor. Bu kişi bu 2. kattaki cennetten Allah'a ulaşma dedikten sonra ruhunu mutlaka 7-8 aylık bir devrede Allah onun ulaştırıyor kendisine. 3. kat cennetin sahibi kişi. Sonra fizik vücudunu teslim ediyor. 4. Sonra nefsini teslim ediyor. 5. kat cennet. Sonra muhlis oluyor. 6. kat cennet. En sonra iradesini Allah'a teslim ediyor. 7. kat cennetin sahibi oluyor. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim istiyorsa o hedeflere mutlaka gayret ederse ulaşır. Allah mutlaka onlara yardım eder. Çünkü Allah'ın sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala bu sözü bütün insanlara vermiş. Öyleyse kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği takdirde Allah-u Teala kendisi ulaştırıyor. Kendisine, onun ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Trabzon Aktoprak konferans salonundan bir misafirimiz. Zikir dersi almak neden bu kadar önemli ve gerekli? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Bunun cevabını verdik zaten. Zikir, bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını temin eden yegane faktör. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Ama ne zaman mürşidinize tabi olursanız, nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu tabiyet zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbini giderek daha çok arttıracaktır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü nefslerinin kalbi daimi zikrin sahibi oldukları için tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. %100 nurlarla dolu bir kalbin sahibi olan bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki konferans salonundan bir misafirimiz. Tebliğ yaptığım bir kişi bana dedi ki Allah'a ulaşmanın en güzel yolu bir savaşa katılıp savaşta ölmektir. Bu kişiye nasıl bir cevap vermeli muhterem efendimiz?
0: Söylediği yanlış değil. Yalnız biraz ilaveli konuşmuş. Allah'ın düşmanlarıyla yapılan bir savaşta şehit olan bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Kalbimize sevgiyi nasıl indirebiliriz? İnsanları nasıl sevebiliriz muhterem efendimiz?
0: İnsanları sevmenin en güzel yolu zikirdir. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbi nurlar dolar, sevgi müessesesi giderek büyür. Ama afetlerimiz devam ettiği sürece onlar nefsimizin kalbindeki hedeflere ulaşmamıza mani olan en büyük faktörlerdir. Onun için Allah-u Teala bütün insanlara ruhlarını da, fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmelerini emrediyor. Bu sebeple dinimiz İslam dini, yani teslim olanların dini. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Ve teslim ettikçe zikrimiz otomatik olarak artmış olduğu için zikrediyoruz. Yani insan sevdikçe Allah-u Teala'yı zikir seviyesi, günlük zikrinin muhtevası giderek büyür. Giderek artar. Arttıkça kişi daha fazla mutlu olur. Mutlu oldukça dünya üzerinde yaşamak onun için bir mutluluk vesilesidir artık. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Zikri arttıkça bu mutluluğu da giderek daha çok artacaktır. Dünya üzerindeki en mutlu insanlar daimi zikrin sahibi olanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize Ardeşen Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Çocuklarımızın bir türlü istekleri bitmiyor. İsteklerini yapsak da hemen arkasından yeni isteklerde bulunuyorlar ve yine mutsuzlar. Onlara ibadet de yaptıramıyoruz. Onlara kızmalı mıyız? Bu konuda nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Bütün anne babalar evlatlarını terbiye etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Gerekirse bu zorlamayla da yapılabilir. Ve bunu yapmaktan da çekinmemeleri lazım annelerin, babaların. Çünkü önemli olan çocuklarının cennete girmesidir. Allah devrede yoksa o çocuk asla Allah'ın cennetine giremez. Ve zamanımızda insanlar artık bu konuların üzerine bu kadar güzel bir şekilde eğilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu hayatımızın en önemli görevidir. Evlatlarımıza Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlatmak ve onları zorla değil, sevgiyle, severek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini sağlamaya çalışmak. Hepimizin görevi bu olmalı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adapazarı Korucu Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra görüyoruz ki bazı insanlar geri dönüyor. Bu neden gerçekleşiyor muhterem efendimiz?
0: Onlar gerçekte Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Dilediklerini zannetmektedirler. Yani bir insanın ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi başka şey. Bir de canı gönülden bunu isteyerek ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan var, sana ruhlarını ulaştırarak mutluluğu yaşıyorlar. Görüyorum onları. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırayım. Bu tarzda bir talebin gerçek bir istekle Allah-u Teala'dan istenmesi, neticeye mutlaka onu ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Sözü var. Allah'ın sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah her şeyin sahibi. Bütün sistemler onun emrinde. Mutlaka sözünü yerine getirir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Altınova konferans salonundan bir misafirimiz. Allah insanı mutlu olmak için yarattı buyurdunuz. Acaba insanın mutsuzluğunu arttıran şeytanı neden yarattı muhterem efendimiz?
0: Bedavadan bu işe ulaşamasınlar diye. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli var. Bu olayında hedeflere ulaşmanın bir bedeli olacak insanın gayreti ve çalışması. Allah Teala bütün insanların Allah yolunda hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını emrediyor. Önce Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah Teala emrediyor. Hacet namazını kılıp mürşidimizi soruyoruz Allah Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz. Tabii bu mürşit deyince o mürşidin vekilleri de bu konunun içinde. Dünya koskocaman bir dünya. Bu dünyanın mürşidinin bulunduğu yerin dışında yaşayanları da var. Onların da o hedeflere ulaşması lazım. O zaman onların bulunduğu yerdeki vekiller bu görevi üstlerine almışlardır, yapıyorlardır. Bütün insanlar için mürşide tabiiyet ve böylece ruhun vücuttan ayrılması ve 7-8 aylık bir devre içinde Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın Teala'nın temel farzlarından biridir. Bu o ulaşan kişiye ermiş evliya denir. O kişi artık veli olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez, Eskişehir Çukurhisar ve Şanlıurfa Merkez konferans salonundan misafirlerimizin aynı istikametteki sualleri. Ben mutlu olmak istiyorum. Acaba ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Bunlar bizim kardeşimizse yapılması lazım gelen şey tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Zikirlerini arttırmaları. Sevgili kardeşlerimiz, bir insanın mutluluğunu temin eden şey nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıdır. Zikirden başka bir ilacı yok. Onun için kim mutlu olmak istiyorsa onun mutlaka zikirlerini, zikir seviyesini, günlük zikir seviyesini arttırması şarttır. Arttırdıkça mutluluğunu adım adım yaşayacaktır. Bu yaşamak onu daha da çok zikir yapmaya sevk edecektir. Bu ise onun daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor? Allah bütün insanların hedefe ulaşmasını, Allah'a teslim olmasını istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Eşime 30 yıldır sevgimi göstermeye çalıştım ama asla mutlu olduğunu belirten ne bir söz ne de bir davranış görmediğim. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Bu kardeşimizin eşiyle olan davranış biçimlerinde kendisine düşeni yaptığını gösteren bir işaret taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevle görevliyiz. Etrafımızda bulunan aile fertlerine en güzel şekilde davranmak hepimizin vazifesi. Onları mutlu etmekle vazifeliyiz. Mutluluğunsa en güzel ilacı zikirdir. Eşimize, evlatlarımıza zikri sevdirmenin bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Ona mükafat vermeliyiz. Zikirlerini yaptıkça sevindirmeliyiz. Ve onları huzur içinde yaşatmalıyız.

0: götürmeliyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerimiz, biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah Yüce Rabbimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar diliyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz.

Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz. Hepimiz onunla konuşmuşuz. Kalbimizde işitmişiz. Kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah-u Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah-u Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuzda nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki: "Ve nefsin ve ma sevvaha." Şemsiydi. O nefse kasem ederim ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki: "Fe elhamaha fucuraha ve takvaha." Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru o nefse ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor. Ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerini birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rad 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudûnel misak. Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Bu vasalat kelimesi buradan geliyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ene budunu hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak istediğinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için Allah'ın Adem oğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir. Nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esfel-i safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasletleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık,
iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahdedeytum. Ey amenu olanlar diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i Kerime, nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta, tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla, hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus, nefsleriniz üzerinizdedir, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak
hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren, zararette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalalettiler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ey insanlar diyor size, hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas'ta ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

Beşinci Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah-u Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmrân 164'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı, Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinnet vardır kişinin. Ve bu ekinnetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah-u Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır.
Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinnetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin 7 tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah Teala "Vezkür ismi Rabbike" buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te "Feskürü Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunudihim" buyuruyor Allah-u Teala. "Cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu
tekrarın muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir, yol olmadığı için kalbe giremez, tekrar geriye döner Allah'ın katına ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, kişinin göğsüne kadar gelir, oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkiyesi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin 7 kalp şartı. Kalbin içindeki ekinliği Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu 7 şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiiyet. Tabiiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala Cuma 2 ile Ali İmran 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu 3 ayet nefs tezkiyesinin tabiiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca bu 7 tane kalp şartının sahibi isek, tabiiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan Allah'ın rahmetiyle, fazlı rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat, yani 4 ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zulmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zulmani kapı nefsimizin kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor, şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbinde tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları, faziletleri,
fazılları nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine iman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi, zikrettiğiniz zaman Allah Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor. Fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır. %100 aydınlanır. %100 nurla dolar. Zikir devamınca. Ve nefsin kalbinde birikim başlar. %1, %2. Bu birikimin %7 olduğunu düşünelim. Ve zikir yapan kişi %7 nur birikimine sahip olan birisi. Zikrini bitirdi. O günkü zikrini bitirdi. Ne olur? Rabbani kapının üzerinde olan başlangıçta ama şimdi zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle faz ve selavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mührün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar, ikide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefsi emmareye ulaşır ve bir rehine olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gök katının kapısını açar, ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs bir rehine olarak
ancak birinci gökyatının kapısını açabilir. Nefs-i Emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah Teala rahim esmasının ve Rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları Rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O Rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, %7 nur birikimiyle nefs-i emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gökkatına kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış. Kulaklarındaki bakrayı almamış. Kalbindeki ekinleti almamış. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış. Kalbindeki küfür kelimesini almamış. Kalbinin içine Allah'a imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası Allah'ın dışında mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Ve mürşide o kişiyi ulaştıran Allah'tır.
Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin irşat makamına ulaşması nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların azabının artacağından bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ama kim tabi olur da, tövbe eder de, mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin önünde yapılan tövbenin, kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin 7 tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki 7 kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene

sevgisini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Canı gönülden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah Teala onu gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son üç şartı da gerçekleştirdi. Ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah-u Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah. O kişinin nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma, nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. Yedi tane kalp şartı ard arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar ve tabiatıyla buna en büyük ibadet olan zikrin sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle faz, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157, işte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Kimlerin üzerindedir? Hidayete erecek olanların üzerindedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle fazl girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler,

Dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta, hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi, başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu. Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe üç. Nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa, ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse, ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde, nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyetine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7 nur birikimini tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levm etmek,
Kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta, nefsi levhameye ulaştık. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir. Madde bir. Ve daha ötede bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere, onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülhime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Allah-u Teala burada o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır, fücur ise şeytandandır. Fücur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır. Rehine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde %21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah.
Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin %21'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra %7 nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Ve yine 4. katında gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz 4. kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnul kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain kademesi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnet diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala nefs tezkiyesi konusunda bir 4. merhaleden bahsediyor, mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi, isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah-u Teala bana bundan daha az verseydi, bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana verdiği optimaldir. Bana yeterli, ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin, nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a tevekkülü öyle bir noktaya ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece 4. katında kapılarını açıyor rehine. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Nefsin kalbinde bir %7 daha nur birikimi olmuş. 5. gök katı açılmış. 5. gök katına ruh ulaşmış. Allah'tan razı olmak. Mutmain olduktan sonraki bir tablo. Mutmain olan nefs elbette Allah kendisine tatmin edici her şeyi verdiği için mutmaindir ve Allah'tan razıdır. Manevi açıdan da durum böyledir. Allah-u Teala kişinin kalbine mutmaineyi vermiştir. Kişi bu mutmaine seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. 5. defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde.
radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor ruhumuz altıncı gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Bu nokta Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir, Allah'a döner ruhu, Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedurukum men dalle izahdedeytum. Ey amen olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman izahdedeytüm. İzah o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedürüküm men dalle, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne zamandan itibaren? Nefs tezkiyesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir, cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir. Onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz,
fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hüküm ferma değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki ruhunuz Allah'a ulaşınca rehini olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehini olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meap olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah Teala. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kaf 32'de Allah Teala evvap olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvap olanlar, yani meaba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve fazl birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır. Sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar, %10 olmaya başlar. Fena fillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misakti. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu. Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi. Tezkiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi.
nefsinin de ruhunun da veçhinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dön emri ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsimizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fenafillah Allah'ın zatında ifne olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi artıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fenafillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Eraik veya Surra'da verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Zahit olmak, değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir. Zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor.
Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor, nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık, başlangıç noktasındayız. Nefs tezkesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, 25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan et. %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz için de bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar. Ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda, ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakim üzerinde devamlı aklanır. Afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin tezkiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin tezkiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz? Çünkü daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşacak, mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası, hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir
muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarda dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri, bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de, emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de o yasağa riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ile ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder. Nefs tezkiyesinin burası sonudur. Burada o kişi dört tane kalp şartının, temel şartın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Afet kalmamıştır nefsinin kalbinde. Faziletlerle donatılmıştır nefsi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu onu üç tane de vasıf şartına götürür. O kişi ehli tezekkür olmuştur. O kişi ehli hayır olmuştur. O kişi ehli hükm olmuştur. Yani hikmet sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Hayır ehlidir. Allah ile dilediği an konuşabilmektedir. Tezekkür edebilmektedir. Müzakere edebilmektedir. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa, o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabikun'dur. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği, li ulul elbab, yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Benim ulu'l-elbâb kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Böyle bir dizayn içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulu'l-elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulu'l-elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitretin müntihadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulu'l-elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulu'l-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan iki basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitretil müntihayı görürsek Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir, salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığınız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı tövbe-i nasuh. Neden tövbe-i nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsimizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün yedi katının hepsi gösterilen bir kişi tövbe-i nasuha davet edilir.
Tövbe-i Nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah-u Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur? Sonra salah makamının 3. mertebesi gelir. Allah-u Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz. 3. mertebede sevaba çevirir. 3. kademede sevaba çevirir. Aynı zamanda bu salah makamının nefsin kalbinin müzeyyen olması konusundaki 3. mertebesidir. 1. mertebede 1. defa müzeyyen olması nefsimizin kalbinin salah makamının 1. mertebe müzeyyen olmasında 1. kademe salah makamının muhtevasını yaşamamız söz konusudur. Yani tövbe-i nasuh. 2. mertebe kalbimizin müzeyyen olması 2. kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. 3. mertebe 3. kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah-u Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. 4. bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının 3. noktasından sonraki 4. mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah-u Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe Hücurat affedersiniz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dinlediği söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah-u Teala size lanet de edebilirdi. Lanete de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Ayet-i kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması Ulul Elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede Salah makamında nefsinizin kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah-u Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah-u Teala her dakika size
her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası İhlas, salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan Resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır, devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye, nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de, o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Mustakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah ile birlikteyiz ve sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sizlere bugün cennet ve cehennemden bahsetmek istiyorum. Birçok insanın, hadi canım, cennetle cehennemde mi?

yok olacaktır. Geriye sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Onlar sonsuza kadar devam edeceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostu olduğunuz zaman, onun anladığı anlamda dostu olduğunuz zaman Allah Teala size de hem cenneti hem de cehennemi gösterecek. O zaman cennetin ve cehennemin gerçekten var olduğunu öteki insanların, hani bunlara inanmayanların kalp gözleri açık olmadığı için onlara anlatamayacağınızı düşünerek hayıflanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyin sahibidir. Bütün güzellikler O'nundur. Ve O cennetin de cehennemin de sahibidir. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Hiç kimseyi. Hepinizi ayrı ayrı sever. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi davranışlarıyla kendilerini cehenneme mahkum ederler. Allah kimseye zulmetmez. Azap müessesesini baştan koymuştur. Demiştir ki, bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu bilin. Bilmenize rağmen gene de cehennemde ısrar ederseniz ben sizi cehenneme atmak mecburiyetinde kalırım. Çünkü kanunlarım var. Allah Teala kanunlar koymuş. Bir tren cennete götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin treni. Bir başka tren cehenneme götürüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin treni. İşte bu kadar. Herkes kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek bu trenlerden birini seçiyor. Biniyor, içine gidiyor. Cenneti isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. İstemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, herkes kalbi, nefsinin kalbi kapkaranlık afetlerle dolu olarak doğar. Nefsinin kalbi afetlerle kapkaranlıktır. Ve kalbinde küfür kelimesi yazar insanların. Başlangıçta yazan budur. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Öyleyse her halükarda ya cennete gireceksiniz ya da cehenneme gireceksiniz. İkisinin arasında bir üçüncü yer yok. Eğer kıyamet günü kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onları cennetimize alırız. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sadece iki türlü sonuç var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da Allah'ın cehennemine girmek. Ama hangisine girerseniz girin, bilin ki

O girdiğiniz yerde devamlı kalmak mecburiyetindesiniz. Birinden çıkıp ötekine girmek diye bir şey söz konusu değil. Zannederler ki insanlar bir süre cehenneme atılırlar. Hafifçe leblebi gibi orada kavrulurlar Allah-u Teala tarafından birazcık. Ondan sonra da doğru posta cennete girerler. Böyle zanneden kişiler var. Hayır, çoğunluk böyle düşünüyor. Böyle zannediyor. Oysa ki hiç de onların zannettiği gibi değil. Allah Teala müminin 102'de sevapları daha çok olanın gireceği yerin cennet olduğunu, ebediyen orada kalınacağını, 103'te de günahları sevaplarından fazla olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Her ikisinde de ebediyen kalmak söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, bir ayet, iki ayet değil. 30 küsur ayet cehenneme gidenlerin cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse bir takım hayallerle herhangi bir ayete bakıp ondan kendisine göre bir mana çıkarmak suretiyle, ha bu ayete göre ben demek ki cehennemde ebediyen kalmayacağım diye düşünenler varsa aranızda, mağlubiyete hazır olsunlar. Çünkü onları haklı çıkaracak olan bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 30 küsur ayet cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını, cennete girenlerin ebediyen cennette kalacağını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela ölçüyü koyuyor Allah Teala. Günahların sevaplardan fazla olması hali gidilecek yer cehennem. Sevapların günahlardan fazla olması hali gidilecek yer cennet. Ve ebediyen kalınacak yerler bunlar. Birine girdiğiniz zaman ondan çıkıp da öbürüne asla gidemezsiniz. Ama kıyamet günü bütün insanlar önce cehenneme girerler. Cennetlikler de cehennemlikler de önce cehenneme girerler. Cehennemlikler orada günahlarının bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Daha girişte muamele farklıdır. Cehennemin şeffaf kapıları programlanmıştır. Elektronik sistemlerle programlanmıştır. Kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, gözlerinde hicab-ı mestüre olmayanlar, kapılar açılmadan, şeffaf kapılardan uçarak içeri girerler. Ama durumları böyle değilse, ki bunun manası Allah'a ulaşmayı dilememeleridir, dilememişlerse, o zaman bu herkesin içeriye girdiğini, uçarak girdiğini görünce kendileri de zıplayarak içeri girmek isterler ama kapılar onları kabul etmez. O kapılar onlara geçit vermez. Kapılar ona göre programlıdır. Ne yapar? Yerden kapının alt tarafı yükseltilir. Ve burunları sürtünerek, mutlaka yere sürtünerek, cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler. Cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanların hepsi. Diğerleri uçarak girerler. Bütün cehennem katlarını dolaştıktan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek kendilerini cehenneme Allah-u Teala atmadı diye, cehennemle cezalandırmadı diye Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemin kapılarından uçarak çıkarlar ve cennetin ait oldukları katlarına uçarak giderler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu arada bir kesin olaydan daha bahsetmemiz lazım. Cennetle cehennem arasında bir köprü falan yok. Kılıçtan keskin bir köprü yok. Cehenneme gideceklerin aşağı düşecekleri, cennete gireceklerin üstünden uçarak, koşarak, yürüyerek ya da sürünerek karşı tarafa geçtikleri bir sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmeyen bir konudur. Ayrıca bir sırat köprüsünün olması da mümkün değildir Kur'an-ı Kerim'e göre. Neden mümkün değildir? Kıyamet günü zaman duracak. Ve sura birinci üfürüşte geriye doğru gidecek. Ve sura birinci üfürüşünde daha evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanlar da sura birinci üfürüşünde öleceklerdir. Birinci ölüm. Sonra zaman tersine yürümeye başlayacaktır. Ölenlerden, kıyamet günü ölenlerden başlayarak herkes zaman geriye doğru, sıfır noktasına doğru, başlangıç noktasına doğru zaman gittikçe hayatta oldukları güne zaman avdet eden, geri dönen bütün insanlar mezarlarından yükselecekler ve göğün yedinci katındaki mahşer meydanında bütün kainattaki insanlar toplanacaklardır. Bu toplantıda Allah Teala hepimizi bir defa daha öldürecektir. İkinci ölüm. Ondan sonra sura üçüncü defa üflenecektir ve hepimiz aynı yaşta olmak üzere ve cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek olan bir enerji bedenle yeniden yaratılacağız. Hepimiz aynı yaşta olacağız. İşte iki defa ölüm, iki defa dirilme olayı. Ve bu dirilmenin akabinde oradan ayrılacağız. Mahşer meydanından ayrılacağız. Bu arada nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girmiş olacaklar. Çünkü bundan sonra Mahkeme-i Kübra ve orada nefsler ve fizik vücutlar beraber. Nereye gideceğiz? İndi ilahiye. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru. Orada sonsuz sayıda ilahi kompütür, ilahi bilgisayar, bizim bütün hayatımız filme alınmış. Hem düşüncelerimiz filme alınmış, hem yaptığımız fiiller filme alınmış. Ve her saniye derecat kazanmışız veya kaybetmişiz. Böyle bir hayat filminin son rakamları belli. Pozitif, zayit, yani artı, yeşil rakamlarla, negatif, yani nakıs, yani eksi rakamlar kırmızı renkte orada görünüyor. Hangisi daha büyükse onun hükmü içindeyiz. Eğer günahlarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Eğer sevaplarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hepiniz hayat filminizi baştan sona seyretmek durumundasınız. Ama çok hızlı bir şekilde oynar. Oradaki bir gün buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse
Bir gün 24 saatse 100 yıl yaşamış olan bir insanın hayat filmi 2,5 saatte tamamlanır. Ve bu tamamlanan filme göre kişinin günahları fazlaysa, bu tamamlanan filme göre kişinin sevapları fazlaysa, her ikisi de evvela cehenneme ulaşırlar. Allah Teala Meryem Suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Cennete girenler de, girecek olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da mutlaka önce cehenneme girerler diyor. Sonra Allah Teala cehennemi tamamen gördükten sonra cennete girecek olanlar, onların cehennemden çıkmasına oradaki sistemler açıktır. Nasıl uçarak cehenneme girdilerse gene uçarak cehennemden çıkarlar. Ve her biri kendi cennetine doğru uçarak ulaşır. Ve cennetlere girerler, ebediyen orada kalırlar. Cehenneme gireceklerse, cehennemin kapısından, şeffaf kapılardan içeriye uçarak giremezler. Onlar sürünerek gireceklerdir. Burunları mutlaka yere sürtülecektir. Ve cehennemin hangi katına layıklarsa, o katın dizaynı içinde olacaklardır. Öyleyse cehennemdeki insanlar acaba hangi 7 kat cennetin hangi cehennemin hangisine girerler? Ayetlerden gafil olanlar, onlar en üstteki cehenneme girerler. Yani aşağı doğru cehennemlerin cezası artan bir hüviyet taşır. Ayetlerden gafil olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, ayetleri bilmedikleri için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmayenu biha vellezine hum an ayatine gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn diyor Allah Teala. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Bunlar ayetlerden haberdar olmadıkları için, kötü niyetleri olmadığı halde sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşları mümkün olmayan insanlardır. En az işkence görecekleri bir cehennem söz konusudur onlar için. En üst kattaki cehennem. İkinci safhada Allah'a ulaşmayı tekzip edenler var. Yunus 25. Ve yevme yahşurhum kellem yelbesu illa saaten minen nahari yetearifune beynehum. Onların haşredildikleri gün gündüzün bir saati kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları bir saati kadar. Kat hasirellezine kezzebu bi lika illahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı, ulaşmayı tekzip edenler hüsrana düşenlerdir, hüsranda olanlardır. Onlar hidayete eremezler. Ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar diyor Allah Teala'ya. Burada Allah'ın ayetlerini tekzip etmek, yalanlamak söz konusu. Bunlar daha alt kata girenler. Çünkü açık bir şekilde akılları eriyor. Allah Teala'nın öyle söylediğini de fark ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama o ayetin o anlama gelmediğini iddia ediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmayacağını iddia ediyorlar ölmeden evvel. Üçüncü
grupta lanet alanlar var, ahitlerini bozanlar, naksedenler. Rad 25'te vellezine yankudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yusidine fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum suiddar. Lanet alanlar. Onlar ki Allah ile olan ahdlerini bozarlar, misaklerini verdikten sonra ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar ne kötü bir yurdun sahipleridir. Daha altta iki kat azabı yüklenecek olanlar var. Ahzab 67. Büyük lanet. Ve kâlu rabbena innâ etânâ sâdetina ve kibrâina fe edallunes sebînâ. Ey Rabbimiz, muhakkak ki bizler büyüklerimize ve sadatlarımıza itaat ettik. Onlar da bizi sebilden delalete düşürdüler. Ahzab 68. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve onları büyük lanetle, lanetle. Daha alttaki beşinci kat aşağı doğru giden cehennemlerden beşincisine girenler, ayetleri ketmedenler ve örtenler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 159'da innel lezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda bimma dima beyennahu linnasi fil kitabe ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Onlar ki hidayeti ve beyinelerden olan ispat vasıtalarına ve hidayeti onlar ki örterler, Allah onları insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Kitapta Allah insanları açıkladıktan sonra gizleyenler, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve Allah onlara lanet eder, hem de lanet ediciler lanet ederler. Ayetleri ketmedenler, örtenler 5. kat cehenneme giriyorlar.

Sonra daha aşağıda altıncı kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler. Kehf 105, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz. Zalike cezaühüm cehennemi, onların cezası cehennemdir. Bima keferu, kafir oldukları için. Ve tehazu ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve resulî huzuva, ve resullerimizle alay ettikleri için. Mizan bile tutulmayanların hiçbir sevapları yok. Günahları ise büyük ölçüde. Altıncı kat cehenneme giriyorlar. Ve yedincisi şeytanın yoluna girenler. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu şeylere uydular. İşte büyüyle sihirle uğraşanlar. Oysa Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek Harut ve Marut indirilen şeyleri öğretiyorlardı. İşte o insanlar sihirle, büyüyle uğraşanlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, onlar da yedinci kat cehenneme, en alt cehenneme girenler. Sevgili kardeşlerim, bir insan cehenneme girdikten sonra oradan bir daha çıkması söz konusu değildir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de son derece kesin bir hüviyette ifade edilmiş. Aksi fikirde olanlar için bir takım hurafeler dolaşıyor ortalıkta. Diyorlar ki Allah Teala bizi cehennemine atar, bir süre leblebi gibi kavurur, ondan sonra da bizi cennetine alır. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ne kadar kötü şey işlemişseniz, kötü fiil işlemişsiniz, o kadar cehennemde kalırsınız. Ne kadar iyi fiil işlemişsiniz, o kadar da cennette olursunuz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet söz konusu değil. Yani cehenneme girdikten sonra çıkıp cennete girmek, hayır, böyle bir şey yok. İşte bu cümleden olarak Allah Teala, bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. A'raf suresinin 36. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezebu bi ayatina ve stekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da büyüklenirler, kibirlenirler. Ülaike ashabun nar. Onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun. Orada devamlı kalacaklardır. Ashab 64. İnna Allah li'anel kafirine ve e'adde lehum se'ira. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ve Ashab 65. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyyen ve la nasira. Ne bir dost ne bir yardımcı bulabilirler. Üçüncü ayet Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum emvalihum ve la evladuhum minallahi şey'a ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir cezaya, bir şeye karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve ayetlerimizi bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Beşinci ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217 uzun bir ayeti kerime ama sonu şöyle bitiyor. Ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Bu uzun ayeti kerimenin Türkçesi şöyle: sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar, de ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek
ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 7. ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyahümün tagutu yuhricunehum minen nuri ile zulümati illaki ashabin nari hum fiha halidun. Allah iman eden o kimselerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirler ki onlara onlar da tagutun dostlarıdır. Onların kalpleri nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 7 ayet oldu. 8. ayet Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah Teala alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275 8. ayet. 9. ayet beyni 6. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. İlâke şerrül beriyye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler şüphesiz içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Cin suresi 23. ayet-i kerime, 10. ayet-i kerime. Yani ayetlerimizden 30 küsur ayetten 10.suna geldik. İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Ve men yasıllahe yasıllâhe ve resûlühü fe inne lehu nâre cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Hep sonsuz olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Onun 10 ayet-i kerime oldu şimdiye kadar. Şimdi 11. ayet-i kerime Enam 128. Ve yevme yâşürühüm yahşurühüm cemi'a ya maşerel cinni kadis tekser tüm minel ins ve kale evliyâühüm minel insi rabbenes teme'a ba'duna bi ba'din ebelâna ecele nellezi eceltelena kalen nâru mesvâküm halidine fîhâ illâ maşallah inne rabbeke hakimin alîm. Allah İnsan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek. Ey cinler! Topluluğu insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Ey cinler, şeytanlar topluluğu. İnsanlardan olan dostları da şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kavuştuk. Allah da onlara diyecek ki yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey yani Allah'ın cehennemi yok etmeyi istemesi, yok etmeyi dilemesi, Allah'ın dilediği şey hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız. Demek ki Allah-u Teala dilerse cehennemin de hududunu sona erdiriyor. Onun dilediği şey, cehennemin sona ermesi hali hariç ebediyen orada kalacaksınız. Allah ya cehennemin devamını ister, yerler ve gökler durdukça cehennemde var olmakta devam edecektir sonsuza kadar. Ama Allah cehennemin yok edilmesini ister. Sonsuz bir zaman parçası geçmiştir. O zaman içindeki insanlarla beraber cehennemde enerjiye dönüşecektir.
11. ayet. 12. ayet Enbiya suresi 99. ayet-i kerime. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Arapçası levkâne hâülâ-i âliheten âliheten mâ veledûhâ ve küllün fîhâ hâlidûn. 13. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetuhumâ ennehumâ fînnâri hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâ-iz zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime Hud 107. Halidine fiha ma dametü semavati vel ardu. Onlar Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç dilemedikçe cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Cehennem varsa, cehennemin gökleri ve yeri durmuşsa durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse gökleri de yeri de yok edecektir, enerjiye çevirecektir. O zaman cehennemdekiler de beraber enerjiye çevrilmiş olacaktır. İnsanlar da enerjiye çevrilmiş olacaktır. Ama böyle bir şey oluncaya kadar, sonsuza kadar onlar cehennem var olduğu sürece onlar cehennemde kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini derhal yapandır. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Bu Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinden sonra 108. ayet-i kerimesi geliyor. Onda da Allah Teala diyor ki onlar Rabbinin dilemesi hariç cennetin gökleri ve yeri durdukça ebediyen cennette kalacaklardır. Her ikisi de geçerli. Cehenneme giren cehennemden çıkamıyor. Cennete giren cennetten çıkamıyor. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum min Allahi şeya ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. Ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Mücadele 17. 16. ayet-i kerime Muhammed 15. Muhammed 15. Allah Teala burada bu uzun ayet-i kerimede hüve halidun finnar diyor. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 17. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulakellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise yani sevap tartıları hafif gelenler. Sevaplara göre ölçmüş Allah Teala. Sevap tartıları hafif gelenler müminin 103'te onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. 17. ayet-i kerime 18. ayet-i kerime mümin 76 Udhulu ebbabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Ebediyen kalacağınız cehennem. 19. Nahl 29. Fethule evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz derler diyor. 20. Nebe 21, Nebe 22 ve Nebe 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. Littâgîne me'âben, cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20. ayet. 21. ayet. Nisa 14. Ve men yâ sıllâhâ ve resûlûhû ve yeteadde hudûdehû yuthilhû nâren hâliden fîhâ. Kim Allah ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. 21. ayet. 22. ayet Nisa 93. Ve men yaktul
müminen müteammiden ve cezaühü cehennemi haliden fiha. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah sadece cehennem yoluna iletir. Orada ebediyen kalacaklardır. Rad 5, 24. ayet-i kerimemiz. 30 küsur ayet-i kerime oluyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmayacağını Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca ifade ettiği 30 küsur ayet-i kerime var. Öyleyse 24. ayet-i kerime Rad 5. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş ehlidir ve orada ebediyen kalacaklardır. ...24. ayet-i kerime... ...ve şimdi 25. ayet-i kerime geliyoruz... ...Tegabin 10... ...Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina... ...ülâki ashabin nâri haldini fîhâ... ...onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler... ...onlar ateş ehlidirler... ...orada ebediyen kalacaklardır... ...26. ayet-i kerime... ...Tevbe 17... ...Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâl... Cidallahi şahidine ala enfüsühim bil düfr. Ülâike habitat amalihim ve finnârihim halidûn. Allah'a ortak koşanlar küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 27. ayet-i kerime

0: 27. ayet-i kerime Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. 28. ayet-i kerime ve adal lahül münafıkîne vel münafikati vel küffare nâre cehenneme hâliden fîhâ. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Hep ebedi kalmak sevgili kardeşlerim. 28. ayet-i kerime oldu. 29. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebu seyyiati cezayu seyyiatin bi misliha etterke terhe kuhum zilleh. Ma lehum minallahi min asım kennema uşiyet vücuhuhum kıtaen minelleylim muzlima ülâki ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Seyyiat işleyenlere gelince seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaktır, kalacaklardır. Otuzuncu ayet-i kerime Zümer 72. Kıylet hulü ebbabe cehenneme halidine fiha. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ve 31. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu de muhakkak ki suçlular cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Zuhruf 75, bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 31 tane ayet. Cehenneme bir defa giren insanın oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennem konusu İnsanlar için Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Baştan Allah-u Teala neyin ne olduğunu haber veriyor. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler. Ne demek istiyor Allah-u Teala, Allah sizin için kolaylık diler demekle? Ne demek istediği açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Sadece bir dilekle, bir tek dilekle ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama dilemiyorsunuz, o zaman diyor ebediyen cehennemde kalacaksınız. Bu kadar basit bir dizayn içerisinde, Allah-u Teala'nın ebedi cehennem cezasına muhatap olmak, sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine gerçekten zulmediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an kanunlarını bugün artık kimseler söylemiyor. Hep emani bilgilere kalmış her şey. İnsanlar emaniye ile meşguller. Ve bu emaniye bilgilerin dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada size cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını ve 7 kat cehenneme kimlerin gireceğini söyledik. Gelelim 7 kat cennete kimler girer konusuna. Yedi kat cennetin birincisine girenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah derhal harekete geçti. Onun kulaklarında vakrayı aldı. Kalbindeki ekinleti aldı. Yerine ifat koydu. Gözlerindeki hicabı mestureyi aldı.
1: Allah o kişinin kalbine ulaştı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişiye 10 tane ihsanından 7'sini verdi. Ve kişi hiç amel yapmadan ertesi gün öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet, yani en alt kat cennet onundur. Çünkü hiçbir gayreti henüz olmamıştır. Bunları yapmak imkanı bulamadan, amel yapmak imkanı bulamadan kişi öldüğü için. Allah Teala o kişiyi mutlaka verdiği söz sebebiyle cennetine alıyor. Çünkü bu kişinin o verdiği her ihsanla derecatını arttıra arttıra o kişinin sevaplarını günahlarından daha öteye çıkartıyor Allah Teala. Peki ikinci kat cennete kimler girerler? İkinci kat cennete girecek olanlar 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlardır. Kim böyle bir hedefe ulaşmışsa o kişi mümin olmuştur. Birinciler aminuler takvasının sahibidir. Birinci kat cennetin sahipleri, en alt kat cennetin sahipleri. İkinciler müminler takvasının sahibidir. Ve İkisinin de dünya mutlulukları başka bütün insanların mutsuzluklarıyla paraleldir. Henüz dünya saadetine ait olan bir şeyi yaşamamışlardı kişiler. Çünkü nefs tezkiyesi yapılmamıştır. Üçüncü kat cennete girecek olanlar Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bunlar da evvap takvanın sahipleri. Dünya saadetinin de yarısı onlarındır ve Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kişileri buraya kadar Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor, ona üçüncü kat cennetim verilir. Dünya saadetinin de yarısı onların olur ve onlar benim evliyam olur, dostum olur diyor. Evliyalar için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da cennette de mutluluklar vardır diyor. Peki dördüncü kat cennetin sahibi kim? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, dünya saadetinin de %90'ı onların. Peki nefslerini Allah'a teslim edenler, bu fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, evvap takvanın ötesinde bir takva, muhsinler takvası diyor Allah Teala. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o kişi 5. kat cennetin sahibidir, dünya saadetinde %100'ünün sahibidir. Kim? Ulaşırsa o kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde %100'ünün sahibidir. Daimi zikrin çoktan sahibi olmuştur. Ve 12 mertebe müzeyyen olmuştur o kişinin nefsinin kalbi. Peki 7. kat cennete kimler ulaşır? 7. kat cennetin sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvanın sahibi olanlar, hakkül yakın takvasının sahibi olanlar ve Allah'ın irşat makamına seçtikleri aynı kişiler. Ve 5. kat, 7. kat cennetin sahipleri bu insanlar üç gruba ayrılıyor. Birinci grupta Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı kişiler, iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için. Daha üst makamda ama aynı kattaki cennette bütün kavimlerdeki Resuller var. Aynı katta ama ayrı bir cennette bütün devirlerin husur namazının imamları var. İşte sevgili öğrenciler, bir tarafta Allah Teala'nın cenneti, oraya girenler ebediyen orada kalıyor. 7 kat cennetin sahipleri ayrı ayrı dizayn edilmiş. Bir tarafta cehenneme girenler var. O cehennemdekiler, 7 kat cehennemin sahipleri de ayrı ayrı dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman oradan çıkmak söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, hepiniz için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâta'l müstakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mehir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la
onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizin sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak. İşte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi deneyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz,

rehberlerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesipleriniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size

ve kalbinize ulaşamasın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz ve İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek. Mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size
küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen, belki nefret etmesine rağmen, onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sevalılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta
istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç, Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da. Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman, yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak. Bir başka ifadeyle onlar için yaşamak. Onları mutlu kılmak için yaşamak. İşte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrimimunun ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak,
Nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrine onun ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanları da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde de ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedeflere
gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100'se Allah-u Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olan Allah'a daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye, matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler
ardarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dilimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da minib, en übü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, İkisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. Birinci ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibine Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah Teala tarafından, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedu darüsselamu. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sıratı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'yı ila sıratı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsen-i Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsen-i Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte, Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi atillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde. Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27-28 29-30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten vardiyye vetuli fî ibadî vetuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Rabbine, ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, radiyeten mardiye, Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs, sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesini Allah Teala, irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fetuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediliyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime, sonra ona fuat hastasını verdik diyor, idrak hastasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor, sonra da ruhundan üfürüyor, canlı olan insana Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki
hayatı biz veririz. Öldüren biziz, dirilten biziz, hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman. Fethuli cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor, inanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Zalikel yevmül hakkı ve beşşâ ittehâze ilâ rabbihi me'âvâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayet-i kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah-u Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun Allah Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna
meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahi indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet, var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, onları diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya, Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri, Allah Teala buyuruyor: "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hâzâ mâ tuâdûne." İşte vaat olunduğunuz şey budur. "Li külli evvâbin ve hafîz." Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerimizde

Allah-u Teala de Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah-u Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor, o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah-u Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir. Amin olan kişi, inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler. Her inanan mümin değildir. Mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki abimim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun.

İnanmayan, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mesture koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni anlayamamaları için kalplerine ekinnet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah-u Teala. Kalbe konulan ekinnet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mestüre engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gıcavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerde. Bu insanların Allah Teala dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalplerindeki, onların basır hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a, bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâr bimâ kânû yeksebûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyup ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak karşılaşacağını göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte cehenneme giren herkesin günahları sevaplarından fazla, öyleyse bu insanlar aynı zamanda hüsranda. Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın, bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler, dilemedikleri için hüsrandalar, dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller, dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ve Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de dalalette bu insanlar, hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 100, 257'ye göre
Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tağûte en yâbudûhâ ve inâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, kullarım dediğine göre Allah Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi, ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler, takva sahibi olmuşlar, aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a dost olmuşlar. Takva müessesesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse, çok açık ve net olarak görünüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu.
ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a, insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiler ihtimalle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala vücu sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh Azrail Aleyhisselam'ın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutlu musunuz? Mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insana mutlu musun diye sorduğumuzda tabii mutluyum diyor. Soruyoruz. Her zaman mutlu musun? Mutluluk kesintisiz bir beteridir diyoruz. O zaman düşünüyor. Yok diyor, her zaman değil. Öyleyse hadi gelin sevgili kardeşlerim, mutluluğun sizinle beraber bir tarifini yapalım. Bizim kastettiğimiz mutluluk Allah'ın kastettiği mutluluktur. Biz onun yeryüzündeki vekiliyiz. Öyleyse onun bize öğrettiği bir stilde, bir tarzda ve o içeriğin bünyesinde kalmak kaydıyla biz konuşma yapabiliriz. Konuşturan odur. Öyleyse Allah'ın kastettiği mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir. Madde bir, Allah'ın kastettiği mutluluk kesintisiz bir mutluluktur. Kişi her zaman mutludur. Bütün şartlarda mutludur. İkincisi, Allah'ın kastettiği mutluluk üç ayrı boyutta da hissedilmelidir, yaşanmalıdır. Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, kişinin dış dünyasında mutluluk. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Hadi birazcık açalım konuyu. Nedir kişinin iç dünyasındaki mutluluk? Evvela mutsuzluğun ne olduğundan başlamamız lazım. Mutsuzluk nedir? Mutsuzluk bir kavga halidir, bir kaos halidir veya bir savaş halidir. İç dünyanızda bir savaş var sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasında öyle bir savaş var ki siz tedbir almazsanız bu savaş ömür boyu sürer gider. Ömür boyu mutsuz iç dünyasında devamlı kavga olan bir kişi olursunuz. Yetmez, iç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında da kavga olan kişidir. İç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında başka insanlarla kavgası olan kişidir. Bu kişinin iç dünyasında neden kavga vardır? Kişinin iç dünyasındaki kavganın temelinde bu insanın nefsiyle ruhu arasındaki kavga vardır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler nefsin kalbini doldurmuştur. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse hem emirlerine Allah-u Teala'nın itaatsizlik var, rezistans var,
hem de yasaklarına var. Yasakların mutlaka işlenmesini isterler, emirlerin de işlenmemesine. Başlangıçta bir fizik vücudunuz var, şu vücut. Bir nefsiniz var. Hepiniz nefsinizi çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuz. Bir de ruhunuz var. Eğer daimi zikre ulaşmamışsanız ruhunuzu tanıyamazsınız. Çünkü onu hiç görmediniz. Ne zaman kalp gözünüz açılır da Allah-u Teala size ulüler vab makamında ana dergahı gösterirse, işte o dergahta onlarlık sıraları halinde oturan, önlerinde rahleler olan, rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler bulunan, onlar insan ruhlarıdır. Muhtazam saflar halinde otururlar. Orada bir çalışmanın içerisindedirler. Ana dergah devrin imamına aittir. O dergahta seyri sülük yapılır. Dergaha ulaşanlar bir süre zemin katta kaldıktan sonra önce birinci kata kadar çıkabilirler, sonra ikinci kata kadar, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar çıkabilenler olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için çoğunuz ruhunuzu tanımıyorsunuz, onu hiç görmediniz. Ruhunuz demekten kastımız ne? Saçınızın, sakalınızın her teli ruhunuzda da aynıdır. Bütün görüntü %100 sizi temsil eder. Her değişikliğiniz ruhta da vücut bulur. Fizik vücudunuz ruhun aynasıdır. Ruhun muhtevasında ise sadece hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışma içerisinde. Neden? Nefsiniz Allah ne emretmişse yapmamak istiyor. Ruhunuz mutlaka yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz asla işlemek istemiyor. Öyleyse içinizde fizik vücut bir şey yapmaya kalktığı zaman yapacağı olay bir tanedir. Ya nefsin istediği istikamette bir davranış biçimi ya da ruhun istediği istikamette bir davranış biçimi. Nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili, mesela kafayı çekmeyi istiyor. Ama ruh buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü o yasak bir fiildir. Burada açık bir şekilde bir anlaşmazlık söz konusudur. Bir çatışma söz konusudur. Nefs ruhu, ruh nefsi ikna etmeye çalışır. İş dünyanızda iki sesin tartıştıklarını duyarsınız. O konunun yapılması ve yapılmaması konusunda ve taraflardan sadece bir tanesinin dediği olur. Ya nefsiniz galip gelecektir ya da ruhunuz. İkisi de vücudun kumandanı olan akıldan talepte bulunurlar. Akıl beyninize kumanda ederek sizin vücudunuzu
kullanan bir güçtür, bir kuvvettir. Allah'ın bir nimetidir. Akıl, muhakeme, hafıza, idrak, zeka ve bizatihi akıl gibi birçok fakültelerden oluşur. Evrenseldir, kainat şumuldur. Herkesle mutlak olarak irtibat halindedir. Herkesin vücudunu akıl kullanır. Ve herkesle ayrı ayrı meşgul olabilir. Nasıl Allah Teala bizleri, hepimizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmışsa, her yaptığımızdan biz daha onu yapmadan evvel haber oluyor, alıyor da bize müsaade buyuruyorsa, biz ondan sonra her şeyi vücuda getirebiliyorsak, Allah Teala'nın dizaynında da aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

akıl bütün fakülteleriyle emrinizde gibi görünmesine rağmen aslında hepimiz onun emrindeyiz. Çünkü karar merceği akıldır. Bir taraftan nefsimiz akla müracaat eder. Allah'ın yasak ettiği bir konuda veya emrettiğinin yapılmaması istikametinde talepte bulunur. Aynı anda ruh da harekete geçer. O da Allah'ın yasak. Bulunur. Burada aklı hangi ortamda şuur kazandığı önemlidir. Şuurda aklın insandaki fakültelerinden bir tanesidir. O zaman hangi şartlarda akıl acaba insanda şuur kazanıyor? Eğer bir toplumda Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasak ettikleri de serbest bırakılmışsa, akıl buna göre şuurlanmıştır. O zaman bu vücutta nefsin talepleri hakim olur. Akıl, nefsten ve ruhtan gelen birbirine zıt istikamette talepleri değerlendirir ve genel olarak nefsin taleplerini uygun görür ve fizik vücut onları yapar. Veya kişinin davranış biçimlerinde hakim olan emirleri farklı bir yapılanma sebebiyle akıl yerine getirir. Yani öyle bir statü düşünün ki orada Allah'ın bütün emirleri büyük bir zevkle uygulanıyor. Akıl da fizik vücudun zevk aldığı o Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi işlemlerine alışık bir statü kazanmış. O zaman nefsin talepleri hep bunların dışındaki talepler olacaktır. Aklından geçer not olamayacaktır. Fizik vücut onları yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu dizayn içerisinde insanoğlunun ulaşabileceği statü mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratmıştır ruhumuzu. Ruhun tekamülü yoktur. Zaten standartların en yükseğiyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demiştik ki ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Gerçekten daha güzeli yoktur ruh için. Zaten en güzelle donatılmıştır.
%100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek özelliklerin sahibidir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek özelliklerin sahibidir. Bu sebeple mutluluğun gerçek temsilcisidir. Bir insan bir gün o noktaya ulaşabilirse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olursa, ona huzursuz edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Allah'ın yasaklarına riayet ediyorsa, o istikamette de onu rahatsız edecek olan hiçbir şey kalmayacaktır. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan bir insandır. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz var, çünkü ruhumuz var. Bu ikisi birbiriyle devamlı kavga halinde. Kavga varsa veya kaos varsa veya savaş varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en güzele yönleneceği bütün standartlarda iç dünyanızdaki denge konunun merkezidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dengenin bozulması söz konusudur gibi görünür. Dengeyi sağlayan nedir? Gece ile gündüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi geçerse o kadar gündüz kelimesi geçmiştir. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Bir noktadan aynı uzaklıkta olan artı ve eksi iki kutbu gösterir Kur'an-ı Kerim. İkisine de eşit haklar tanımıştır Allah-u Teala. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği işaret, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani kıyamda tutarak, zıddıyla ayakta tutarak, bir başka ifadeyle zıddıyla dengeye getirerek bir denge içinde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun yaşanması söz konusu olmalıdır. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi, bu dengenin giderek Allah'ın ibresinde, Allah'ın tarafında ağırlık kazanmasıdır. Hayata sağ kanadınız, ruhunuz. Baştan aşağı hasletlerle dolu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir görüntü. Sol tarafınız ruhunuz, affedersiniz nefsiniz. İçerisi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itiraz eden, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Bir başka ifadeyle nefsiniz karanlıklarla temsil edilir. %100 afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibisiniz. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Hasletlerse nurdurlar. Pırıl pırıl aydınlıktırlar. Ruhun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır. Nefsin kalbi ise kapkaranlıktır. Nefste ve ruhta kalbi vücuda kan pompalayan, sonra da kirlenen kanı akciğerlere gönderip temizleyen bir eme basma tulumu olarak düşünmeyin sakın. Birinde sadece afetlerin toplandığı, diğerinde sadece hasletlerin toplandığı bir kalp söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Kalbiniz, nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, kapkaranlıkken onu %100 faziletlerle dolu hale getirmelisiniz. %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir nurlar demeti haline getirmelisiniz. Ne demek istiyoruz? Mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sözümüze kulak verin. Mutluluk sizdeki karanlıkların azalması, nurların da artması yoluyla tecelli eder. Hayata herkes eşit şartlarda başlar. Ruhu %100 aydınlıktır, nefsi %100 karanlıktır. Hiç ışık yoktur ruhunda, nefsinde. Ruhu ise hiç karanlık olmayan bir varlık olarak insanoğlu bu dünyaya ulaşır. Görevi nefsinin bütün afetlerini yok etmektir. Ruhunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Yapması da mümkün değildir. Zaten ruhu kendisine ait değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte tam bizim kimliğimizi aksettiren, şu anda nasıl görünüyorsak tam o görüntüde olan ruhumuz aslında bizim fizik vücudumuzun şeklini %100 almasına rağmen o biz değiliz, bize ait değil. Allah'a ait bir emanet. Ve Allah-u Teala emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmemizi emreder. İlk emanet ruhumuzdur. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti göklere, dağlara, yerlere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor. O insan ki diyor, cahil ve zalimdir. Eğer bir insanın zalim olması sebebiyle ve cahil olması sebebiyle emaneti yüklendiğini düşünürseniz, burada akıllı bir karar olmaz. Neden? Zalimse neden ruh gibi bir emaneti yüklensin de devamlı kavgaya girsin? Cahilse neden alim olan bir müesseseyi kabul etsin? Allah Teala'nın bu ayette bizlere ulaştırmak istediği mesaj, nefsimizin fizik vücudumuzla birlikte ev sahipliği durumunda olmasıdır. Ev sahipliği yapmasıdır. Yani ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutta daha evvel mevcut olan nefstir. Nefs ve fizik vücut beraberce ruha ev sahibi, ev sahipliği etmektedirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki dizaynı bir denge unsuru olarak düşünün. Ne demek istiyoruz? Ruhunuz %100 aydınlık, pırıl pırıl bir güneş gibi, ruhunuz %100 karanlık, yıldızsız bir gece kadar, ışıksız bir ormanda, yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa, nefsinizin kalbi de o kadar karanlık, zifir karanlık. Ne oldu? Biri tam aydınlık, öteki tam karanlık, denge unsuru var. Yani sıfırın
yüz ötesindeki bir aydınlık ifade ediliyorsa, sıfırın yüz altındaki bir karanlık söz konusu. İkisi birbirini sıfır noktasına itibaren dengeliyor. Bu denge daha sonra otomatik bir bozulma ile bozulur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir ve görür. O kişi üzerinde Allah rahmet ve tecelli eder. Kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi gören, işiten, idrak eden bir hale getirir. Ve mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Devrin imamının ruhunun oraya gelişinin arkasında o vücutta görev alması söz konusudur. Devrin imamının sonsuz sayıda ruhu vardır. Aslında hepsi zaten, hepsi Allah'ın ruhudur. Bizim şeklimizde olmasına rağmen o ruhun bize değil Allah'a ait olduğunu hiç unutmayın. Sadece şekli size aittir. Yoksa ruh Allah'ın ruhudur. Bize burnumuzdan Allah Teala ruh üfürmüş doğarken. Herkes için geçerli bu. Biz diyor insana ruhumuzdan üfürdük. İşte böyle bir ortamda ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız zaman ayrılır, ana dergâhta yerini alır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a mutlaka ulaşacaktır. O kişi 6 aylık ömrü varsa hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bizzat Allah ulaştıracaktır. Eğer ömrü yetmezse kişinin, ölüm yazılmışsa, o zaman yolda da ölse kişi, yani ruhu Allah'a ulaşmadan da ölse, mürşide ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse kişi mutlaka cennete girer. Burası birinci kat cennettir. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete girer. Ama yaşarsa, 6-7 aylık bir ömrü varsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani nehir denize kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle su kendisini vücuda getiren suya ulaşmıştır. Allah'a ait olan Allah'ın üfürdüğü ruh kendi aslına, Allah'a geri dönmüştür. Bizdeyken bizi temsil eder ama Allah'a aittir. Hiçbir zaman ruh bize ait değildir. Bizi en açık temsil eder, eden şey fizik vücudumuzdur. Adem oğullarından olan fizik vücudumuz, insan. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunuz vücudunuzdan ayrılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe size zaten bir tekamül de söz konusu olmaz. Ne yapsanız mutlu olamazsınız. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Mürşidinize tabi olduğunuzda devrin imamının ruhu başınız üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki vücudu terk et. Çünkü senin yevmü talağın geldi. Yani Allah'a milaki olma günü. Milaki olmak, ulaşmak demek, ilka olmak demek. Allah'a mülaki olma gününde de Allah Teala yevmü talak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak için vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Bütün ruhlar
Allah'ın ruhudur ve Allah'ın ruhunun bir parçasıdır. Bu ruh mürşidine kişi tabi olduğu zaman vücudu terk eder. Ve hangi dergaha tabi olduysa o dergaha ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra ana dergaha, yani devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Eğer kişi devrin imamına tabi olmuşsa zaten ruhu derhal orada yer alır. Arka sıralarda yer alır. Henüz Allah'a doğru yola çıkamamış olan kesimde yer alır. Bir süre ana dergâhta bulunup oradaki standartlara, sahip olma imkanı verilir ruha. İşte sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca denge büyük ölçüde bozuldu demektir. O kişinin sadece nefsi var, nefsi de %100 afetler dolu. Öyleyse kişi çok kötü bir durumda. Sabahtan akşama kadar işlediği şeyin sadece günah olması lazım. İşte öyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala onun tedbirini almış. O muhteşem dengenin korunabilmesi için Allah Teala sizinle şeytanın ve şeytanların arasına bir perde çekiyor. Sizi aslında mutsuz yapıyor.

yaşatmamaktır. Kendisi her zaman mutsuzdur. Gideceği yeri de biliyor. Cehennemin en alt katı. Bu hiç değişmeyecektir. Bu sebeple insanlardan ne kadar çok insanı baştan çıkartırsa, Allah'ın yoldan alıkoyarsa, Allah'ın yoldan saptırırsa, iblis o kadar mutlu bir varlık hüviyetinde yaşar. Bütün gücüyle insanların mutsuzluğu için çalışır. İşte sevgili kardeşlerim, iblis her halükarda bu standartlardadır. Sadece insanı mutsuz etmek için var olan bir şeytanla çok yakın, şeytanla insan ilişkisinin gerçek mimarı. İblis, şeytanların en üst noktasında olan şeytandır. Yoksa sonsuz sayıda şeytan yaşıyor. Her insan etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı Allah'ın yolundan sizi saptırmaya çalışan, devamlı size tesir etmeye çalışan bir şeytan. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki bir tarafta ruhunuz var %100 aydınlık, bir tarafta nefsiniz var %100 karanlık. Denge kurulmuş, ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ama ruhunuz mürşidinize ulaşıp da vücudunuzu terk ettiği zaman sadece karanlıklar içinde bir insan olursunuz. Bu karanlıklara şeytan tesir edebilse sizi çok kötü noktalara ulaştırabilir. Ama Allah Teala ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an gerçek bir dilekle dilemişse Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Allahü Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirül Bilibat, Allah kullarını görür. İşte sizi gören, işiten ve bilen Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer ve mürşidinize ulaştığınızda ruhunuz devrin imamının emri üzerine, görevi devralmak için geldiği emri üzerine vücudu terk eder. Onun dışında hiçbir kuvvet ruhu vücuttan çıkmaya icbar edemez. Mecbur edemez. İşte ruh vücuttan ayrıldığı zaman birçok dinlerini bilmeyen insan ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür derler. Oysa ki bütün insanların ruhunu Allah Teala hayattayken kendisine istiyor. Mesela şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ruhumuz bundan 30 sene evvel falan Allah'a gitti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki ne zaman ki mürşidimize ulaşıp Allah Teala bizi mürşidimizi sevdirerek taviyetimizi gerçekleştirir. Devrin imamının ruhu derhal başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmü talakın geldi. Vücudu terk et. Ben burada görev yapacağım. Ve devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerini alır. Ne olur alırsa cinler size saldıramaz. Şeytanlar da saldıramaz. Size hiçbir şey yapamazlar. Hangi süreç içerisinde? Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu durduğu sürece. Peki, ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor?
bir şey yapamaz.

Muradımız size tesir etmesi değil, size büyü yapamaz, size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınız üzerinde olduğu sürece zülmani ilimler size işlemez, size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi, yani cinlerin üzerine saldırılması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler Allah'a ulaşmayı dileyecekler, sonra da mürşitlerine ulaşacaklar ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir, ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi sünne kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez. Sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz. Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinize tesir icra edemez. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 14. basamakta mürşidinize tabi olursunuz ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. 15. basamakta ruhunuz birinci kata ulaşır. 16. basamakta ikinci kata. 17, 18, 19, 20, 21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan
insanlara Allah Teala mutlaka bir yardım yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır. 14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak, 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fena fillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaşmadan evvel %2 fazıl birikimi gerçekleşir. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi yaşayacaksınız. İlk %7 nur birikiminde ne olur? Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesinin manyetik alanıyla siz zikir yaptığınız zaman, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49 fazla birikmiştir, 7 defa %7. %2'de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde
Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Azınlık da itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz. O nurlar kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ı anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit oluruz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmelisiniz. Zikrinizi arttırmalısınız. Ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutsuzluk, mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az 5-6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse vuslattan sonra da ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin.
eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 35, 33 bin zikir 35 bine çıksın. 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz. Düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız, işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizin Allah'a ulaşmayı tekrar dilemeniz gerekecektir. Ve sonuna kadar bir yolculuğa daha gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Nefsinizin kalbindeki afetleri nasıl yok edeceğinizi söyledik. Bunun adı zikirdir. Allah'tan gelen nurlardan, özellikle fazıllar, nefsinizin kalbine yerleşerek nefs tezkiyesi olayını gerçekleştirirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin'errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ahdi, vasiyeti, bizim yemin, misak ve ahdimiz. Öyleyse yaratıcı olan Allah'la Halik, yaratılan insan, mahluk arasında bir takım Kur'an dizaynı içerisinde yeminler, misaklar, ahdler yer almış. Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz Adem aleyhisselamın sırtından onun zürriyetini çıkardık, onlardan da onların zürriyetlerini çıkardık. Ve her birinin zürriyetini, yani kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insanları böylece vücuda getirdik diyor Allah-u Teala. Yani daha hiçbir şey olmadan evvel ezelde Allah Teala bütün insanları huzurunda topluyor. Ve dedik ki diyor Allah Teala Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela, evet. O zaman Allah Teala buyuruyor ki ben senin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum, bana teslim olacağınıza dair. Bir ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması, Allah'a teslim olması demek. Allah'a teslim olacağımıza dair kesin bir işaret geliyor orada. Ruhumuzun Allah'a teslim olacağına dair, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olacağına dair ve nefsimizin Allah'a teslim olacağına dair yemin, misak ve ahd. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ruhumuz var, bir veçimiz yani fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine verdiğimiz cevabın arkasından Allah Teala'nın bizden aldığı bu, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlerden diyor Allah Teala yemin istiyorum, misak istiyorum, ahd istiyorum. Sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse itaat edin emrine veriyor Allah Teala ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey bununla bitmiyor. İlahi irade bizim irademizden, irademizin de Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve
bunun adına Allah Teala irademizin misaki diyor. İrademizin misaki, irademizin Allah'a teslim olması. Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslim olmaları konusunda Allah Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Allah'ın iradesi de bizim irademizden, ilahi irade, cüz'i iradeden iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Böylece biz insanlar Allah Teala'ya ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyoruz. İrademizi Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. İki tane misakimiz oldu. Birisi ruhumuzun Allah'a teslimi için Allah'a verdiğimiz misak. İkincisi irademizi Allah'a teslim etmemiz için etmek konusunda Allah'a verdiğimiz gene misak. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin külliyen teslimi konusunda Allah Teala bizden ahd alıyor. Bu üç vücudumuzla irademizin toplam olarak Allah'a verdikleri bir başka yemin, bunun adı ahd. Ahdimiz ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala bizden bunları iki ayrı hüviyette istiyor. Birincisi Allah'ın ahdi, ahdallahi. Allah Teala buyuruyor ki ve bi ahdallahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi Allah'a irademizin teslimini içeriyor. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin dedikten sonra diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. İşte Allah Teala takvaya ulaşasınız diye bir hakkın takvadan bahsediyor. Sizlere bunu sizlere vasiyette bulundu diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti bizim ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin tümünü birden içeriyor. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman bir bütün olguyu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 76 ve 77, Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde ifade etmek istediği şey şöyle: kim ahdini ve yeminlerini
yerine getirirse diyor. Diyoruz ki Allah Teala buradan yeminlerimiz demekle fizik vücudumuzla alakalı olan, statüyü nefsimizle alakalı olan, ruhumuzla alakalı olan, biz bir insan olarak yaratıldığımız cihetle ruhtan, veçten ve nefsten ibaret olduğumuz cihetle bunlar yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler dizisi. Onun ötesinde kim Allah'a verdiği misakini de diyor Allah Teala. Öyleyse misakimiz de irademizin teslimini içeriyor. Ve Bakara 76 ile Ali İmran 76 ile bağladığımız zaman olayı, orada da Allah'ın ahdi söz konusu oluyor. Öyleyse müesseseyi birleştirdiğimiz zaman bir bütüne ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala burada Ali İmran 76 ve 77'de biz insanların Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi yerine getirmemizden bahsetmesi söz konusu. Allah'ın ahdi biliyorsunuz irademizin Allah'a teslimi. Yeminlerimiz de Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi Allah-u Teala birbirinden kesin şekilde ayırdığı cihetle yeminlerimiz de ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd. Bunlara ilaveten Allah'ın ahdi, yani irademizin Allah'a teslimi, bir dört teslim müessesesini birden içeren bir bütünü oluşturuyor. Şimdi beraberce Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifade, Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve böylece misaklerini bozmazlar diyor, misaklerini ifa ederler. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ve la yenkudune el-misâke ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne oldu? Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, iradeyi Allah'a teslim etmek. Onlar iradelerini de Allah'a teslim ederler buyurduğuna göre Allah Teala, bu kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiş olmalıdır ki ondan sonra iradesini teslim edebilsin. Yani buradaki onlar Allah'a olan ahdlerini, Allah'ın ahdini ifa ederler dediğine göre Allah Teala, iradenin teslimini de içeren bir teslim müessesesi. Burada Allah-u Teala Allah'ın ahdini demekle sadece
irademizin teslimini ifade ediyor. Ama bu yerine getirildiğine göre önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmiş olmalıyız ki irademizi de teslim edebilelim. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirenler insanlardan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki onlar ve la yenkudun el misak ve misaklerini böylece bozmazlar. Misak neydi? Misakimiz irademizin Allah'a teslimi. Daha evvel mutlaka ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi de Allah'a teslim edebilelim. Öyleyse bu ayet-i kerime bize çok açık bir şekilde Allah'ın ahdiyle bizim irademizin misakinin aynı şey olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimi. Bizim misakimiz gene irademizin misaki, gene irademizin Allah'a teslimi. İkisi de birisi bizim cephemizden misaklerini bozmazlar ifadesindeki misak, bizim cephemizden misak, yani irademizin Allah'a verdiği misak, bu misak irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizin teslimini gerçekleştirebilmek için mutlaka önce ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu, onlar misaklerini bozmadılar sözü, bizim verdiğimiz misaki nefsimizin, irademizin Allah'a verdiği misaki ifade ediyor ki, önce üç vücudumuzun teslimi gerçekleşiyor. Ondan sonra irademizin teslimiyle misakimizi tamamlıyoruz. Allah Teala'nın ayet-i kerimenin birinci kısmındaki onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ifadesi de Allah'ın ahdi de irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi için gene belki üç vücudumuzun teslimi şart. Öyleyse ayet-i kerime hem Allah'ın ahdi olarak Allah'ın bizden irademizin teslimini istemesi cihetiyle irademizin teslimini hem de bizim misakimiz olarak, irademizin misaki olarak gene irademizin teslimini içeriyor. İnceliği konunun irademizin teslimi gerçekleşmesi için mutlaka daha önce ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslim edilmiş olması lazım. Allah'ın cephesinde Allah'ın ahdiyle bizim cephemizde bizim misakimiz aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Nitekim burada irademizin de Allah'a teslimi var. Ayet-i kerimenin daha sonrasına geçtiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Devam ediyoruz. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaye ve çe rabbehüm. Onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir diyor Allah Teala. Şimdi Allah Teala'nın zatını dileme müessesesi iki tarzda gerçekleşebilir. Bir, Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşması. İki, Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek. Birincisi 21. basamakta gerçekleşir. İkincisi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Şimdi önce
Murat suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerime kendi içinde bir bütün. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin aynı şey olduğunu kesinleştiriyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin sonunu alalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Bu noktadan sonra gelen ayet-i kerimeye, 21. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın, misaklerini bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştiriyoruz. O zaman Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra sadece bu bölümü alırsak, onlar misaklerini bozmazlar bölümüyle, ondan sonra ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini birleştirirsek, o zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve bu surenin daha sonraki ayetlerindeki ifadeleri dikkate aldığımız zaman Allah-u Teala'nın hayranlık uyandıracak bir tarzda olayı ne kadar muhteşem bir şekilde bağladığını görüyoruz. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah'ın zatını dilemesi iki ayrı istikamette gerçekleşebilir. Bir, o kişi Allah'ın zatını diler, yani Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmayı diler. İki, o kişi Allah'ı diler, Allah'ın zatını görmeyi diler. İkisi de Allah'ı dilemektir. Birisi kişinin ruhunu Allah'laştırmasıdır. Bu o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. Diğeri ise irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. O irademizin de Allah'a teslimidir. Ve ayet-i kerimenin 21 ve 22. ayetlerden sonra 23. ayet-i kerimesindeki uzantıya baktığımız zaman orada onların adın cennetine gideceklerini yazıyor Allah-u Teala. İyiliğe, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahipleri olduğunu yazıyor nihai neticeye ulaşanların. Nasıl Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala hem ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içeren bir ifade kullanmışsa, bu ifadenin sonucunu görüyoruz. Allah'ın zatını görmek bu ifadenin sonucu. Ama bir de kişi gene misakini yerine getiriyor ama ruhunu Allah'a ulaştırarak. O zaman da bu kişinin Allah'ı dilemesi, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dilemesi, onun zatına ruhunu ulaştırmak konusundaki bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde bunu yerli yerine oturtmamız asıldır. Ayetlerin ışığı altında Allah'ın ne kadar muhteşem bir dizaynı
ne kadar açık bir hüviyette gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Her şey yerlerine tam olarak oturuyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması sadedinde o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin yerine getirilmesi gerçekleşiyor. Burada eğer bir insan Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmezse ne olur? Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Ve onların Allah'ın lanetine muhatap olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'a misak vermişiz hepimiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Allah-u Teala onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını keserler. Bir de kesenlerin durumunu anlatıyor. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde vuslatı kesenlerin Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişlerdir. Bu misaklerini kesiyorlar, vuslatı da kesiyorlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor Allah-u Teala. Ve yeryüzünde fesat çıkaran bu insanların Allah'ın lanetine muhatap oldukları da açıklanıyor. Anlıyoruz ki burada kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Vuslatı kesiyorlar. Ama başkalarının da vuslatını kesiyorlar. Onların da Allah'a ulaşmalarına ve Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169'da اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَتِيهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا Halidine fiha ebeda diyor Allah Teala. Diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah'a ulaşmasını men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Neden uzak bir dalalet içinde bu insanlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi sadece dalalet içinde olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Bu sebeple dalaletleri uzak dalalet olarak vasıflandırılıyor. Ve de ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar zalimdirler. Hem başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, onların hidayetlerine mani olduğu için
onlara zulmetmiş oluyorlar. Bu sebeple zalimdirler. Hem de bu zulme yaptıkları zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybeden herkes kendisine zulmetmiştir. Kendisine de zulmediyor bu kişi. Allah diyor onlara mağfiret etmez. Yani onların eğer Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu olsaydı o zaman onlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günahları örtülecekti. Mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları anda günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi, mağfiret. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle bir mürşide ulaşsalar da tabi olsalar bile aslında bu bir tabiyet olarak hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir mana ifade etmiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Burada Allah Teala açık açık biz insanların ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de Allah'a teslimini emrediyor. İrade de bu konunun içerisine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Yunus suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü. Allah selam yurduna davet eder. Ve yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki vellezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Onlara ahsenül hüsnâ vardır diyor. Güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi vardır diyor. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Peki sırat-ı müstakimi Allah Teala ulaştırıyorsa selam yurduna ulaşmasını dilediği kişiyi, bunun manası ne? Sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmak demek olduğuna göre ahsen-ül hüsna orada Allah'ın zatına ulaşmak olarak değerlendirilmiş. İşte burada sevgili kardeşlerim bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi, ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesiyle, yani zikir Allah'ın zikrini yapar.
o zikirle, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın zatına ulaşan bir sırat-ı müstakim söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşim, kardeşlerim, burada Allah'ın zatına ulaştıran bir sırat-ı müstakim söz konusu. Yani Allah'ın selam yurduna daveti aslında teslim yurduna daveti ve hem zatına ulaştırmak hem de iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece Allah Teala'nın dizaynında bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin mahiyeti Allah'ın ahdinin ve Allah'ın vasiyetinin mahiyeti anlaşıldı. Bir defa daha Allah'ın ahdinin bizim irademizin Allah'a teslimi olduğunu ifade edelim. Allah'ın vasiyetinin ise ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin beraberce teslimini içerdiğini ifade edelim. Böylece inşallah konumuz tamamlanıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd söz konusu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek, irademizin Allah'a verdiği misak söz konusu,

yanındaki misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması olmasına rağmen irademizin misaki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ama bunların hepsi Allah'a verdiğimiz ahdimizi muhtevasına alıyor. Allah'a verdiğimiz ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslimimizi ihata ediyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini ifade ediyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konuşmamız, bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek söze başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde

İslam'ın yedi safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah, sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i müntahaya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak, bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala.
Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı, cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız, mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Daviyet tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini,
bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah-u Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Tabiyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah-u Teala kendisine mürşid sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar. O ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur?
otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsanız sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bütün insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safa söz konusu. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini muhtevasına alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının
cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de "Ya Rabbi her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa, talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra
O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah-u Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah-u Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? 7 safha oldu. 7 safha 7 gökleri ifade ediyor. 4'tesinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun 7 safada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getirenin 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yerli yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir.
Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer, cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazla istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken, zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler.

düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazer edilendir, korkulandır. Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahu Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık.

0: ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o ahirette de kördür ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için kendine, bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba, pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben, insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki O kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık O hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz, Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak, uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et.
1: Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz yeryüzünde olan şeyleri onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun arzın üzerinde olan şeyleri kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yanüstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de
0: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir, dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin, dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız, dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir, diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir, diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelinecek bulamazsın, yönelinecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenü olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün, kıyamet günü Allah-u Teala şöyle diyecek. benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kâfirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir.
1: Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin, iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen
0: benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Secde suresinin 19. ayeti kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emmel lezine amenu ve amilus salihati fe lehum cennetun cennetul mev'a nuzulen bima kanu ya'melun.

kelimeler emmellezine, emma ellezine, emma ama fakat, ellezine o kimseler. Amenu, amen oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilu es salihati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. Fe artık işte lehüm onlar için cennetü cennetler. El mev'a, mev'a barınma cennetleri nüzulen ikram olarak bima sebebiyle dolayısıyla kânu oldular, ya'melûn yapıyorlar. Fakat âmeni olanlar ve salih amel yapanlar, âmeni olanlar yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır.

Bunlara ikram olarak meva cennetleri vardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefs tezkiyesi yapanlar, salih amel işleyenler. Yani 14. basamağa ulaşmış kişi, mürşidine ulaşmış, 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet almış ve nefs tezkiyesi yapmaya başlamış. O zaman o kişi için meva cenneti söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlanınca ruh Allah'a ulaşmış olacak. Ama burada nefs Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve nefs tezkiyesine ulaşmış olanlar, yani mürşitten ulaşıp tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Böyle bir statüden bahsediyor ayet-i kerime. Secde suresinin 20. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine feseku fe mevahumun narı. Nar. Kulle ma eradu en yahrucu minha udu fiha ve kile lehum zuku azaben narlezi kuntum bihi tükezibun.

emmellezine, fakat onlar feseku, fasıklık yaptılar. Ve mevahüm ve onların barınma yeri varacağı yer ennaru, ateş. Kullema, her defa eradu, istediler, irade ettiler. An yahrucu, çıkmak. Minha, oradan. Uyidu, iade edildiler, geri çevirdiler. Fiha, oraya. Ve kıyle, ve denir lehum, onlara zuku, tadın. Azaben, azabı. Ennâre ellezî, o ateş ki kuntum, siz oldunuz. Bihi, onu tükezibun, tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Fakat fasık olanlar, onların mevası, barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerine, çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Fıskta olanlar, yani alaylaşmayı dilemeyenler veya dileyip alaylaştıktan sonra tekrar fıska düşenler, onların varacağı yer ateş ve ateşte yandıkça kaçmak istiyorlar zaten. Her çıkmak istediklerine tekrar ateşe iade ediliyorlar, geri döndürülüyorlar. Öyleyse iki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, gidecekleri yer Allah'ın cenneti, ve fasıklar, amel olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya vuslattan sonra tekrar düşenler. İkisi de fıstıdır. Ve onların gideceği yerse cehennem. 21. ayet-i kerime Secde Suresinin ve le nüzi kennehum minel azabi edna dunel azabi ekberi leallehum yerciun ve le ve elbette mutlaka nüzikannehum, onlara mutlaka tattıracağız.

burada mutlaka kelimesi yok. Mutlaka yukarıda böyle. Ve elbette mutlaka nezikannehum onlara tattıracağız. Minel azabi azaptan. El edna daha yakın. Dune önce. El azabi azap. El ekberi büyük. Ve alehum olur ki onlar yercuğun dönerler. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Umulur ki böylece onlar dönerler.

Öyleyse büyük azap cehennem azabı. Ama bu dünyada da Allah Teala onlara azap tattıracak. O azaptan umulur ki dönerler diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın tattıracağı azap. Bu vicdan azabıdır. Onlar hataları işledikçe Allah Teala azap ediyor. İşte dünya azabını ifade eden ayet-i kerime bu. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz mutlaka büyük azaptan önce onlara daha yakın olan azaptan mutlaka tattıracağız. Peki bu azabın dünyada olan bir azap olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki umulur ki böylece onlar dönerler. Yani bu dünya tatacaklar ki azabı, o azap onlara tesir edecek ve dönmeyi isteyecekler. Dönecekler. Azap sebebiyle dönecekler. Secde suresinin 22. ayet-i kerimesi ve men azlemu mimmen zükkire bi ayati Rabbihi sümme arada anha inna minel mücrimine müntekimun ve men ve kim azlemu daha zalim mimmen kimseden zükkire hatırlatıldı, zikredildi bir ayati ayetler Rabbihi onun Rabbi sümme sonra yüz çevirdi arada yüz çevirdi anha ondan inna muhakkak ki biz minel mücrimi mücrimlerden müntekimun intikam alıcılarız. Rabbinin ayetleri zikredildikten sonra yani hatırlatıldıktan sonra

ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz zalimlerden intikam alacak olanlarız buyuruyor Allah-u Teala.

Mücrimler, cürüm işleyenler, yani suçlular. Görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu istikamette mücrimler arasında. Allah'ın ayetleri hatırlatılıyor kendilerine, zikrediliyor. Ama onlar yüz çeviriyorlar. Secde suresinin 23. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Velekat ateyna musel kitabe fela tekun fi miryetin min likaihi ve cealnahu huden li beni İsrail'e. İsrail. Velekat ve andolsun ateyna biz verdik Musa, Musa aleyhisselam el kitabe kitap ve artık la tekun sen olma fi içinde miryetin şüphe, kuşku min likaihi ona ulaşmaktan ve cealnahu ve onu kıldık hüden hidayete erdiren li beni İsrail'e İsrailoğulları için. Burada Allah Teala buyuruyor ki andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Bundan sonra ona Allah'a mülaki olmaktan yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma.

Allah Teala burada Secde Suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıkça söylüyor: Allah'a mülaki olmak. Tan şüphe içinde olma. Davet ayetlerinde ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor. Sonra dileyenler diyor. Dilemeyenlerle dileyenler arasındaki farklar getiriliyor gündeme. Amel olanlar meval cennetlerine gidecekler. Fasıklar kimler? Fasıklar amenü olmayanlar. Ve onları azap tattıracağız diyor Allah Teala 21. ayet-i kerimede. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Böylece onlar dönerler diyor. Allah'a rücu ederler. Azap tattıracağız. Tattırılınca insanlar, bu azap bize neden isabet ediyor? Öyleyse biz bize düşen görevi yapmıyoruz diye düşünerek Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ve bu hatırlatılmaya rağmen nedir o ayetler? Allah'a mülaki olma ayetleri. Hatırlatılmasına rağmen ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır diyor. Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren ayetlerinden yüz çevirmeseydi ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardı. Şimdi bu 23. ayet-i kerimede Allah Teala andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik.

onun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından şüphe içindedirler. Şüphe içinde olmak bir tarafa, inkar ediyorlar. Adam diyor ki, ruh vücuda hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a mülaki olamaz. Allah-u Teala da bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse Allah'a mülaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Kim huşu sahibi ise o ruhunu Allah'a ulaştıracağından emindir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için öyle değildir diyor. Neymiş huşu sahiplerinin vaziyeti? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Ve ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala ve ennehum ileyhi raciun ve gene onlar yakin hasıl ederek kesin olarak muhakkak surete inanmışlardır ki Allah'a öldükten sonra da ruhları rücu edecektir, geri dönecektir. Geri dönerek ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a ulaşacaktır. İşte onlar bu konuda şüphe olmayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala bu kavramı belki daha yeni öğreniyor. Sakın diyor ruh, insan ruhlarının hayattayken bize geri döneceklerinden sakın şüphede olma. Dördüncü ayet-i kerime ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yuhkinun ve cealna ve kıldık minhum onlardan eyyimeten imamlar yehtune hidayete erdirir bi emrina bizim emrimizle lemma ancak olunca oldukları için saberu sabrettiler ve kânü ve oldular bi ayatina ayetlerimize yukinun hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl edenler ediyorlar. Ve onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmiş oldukları için.

25. ayete giriyoruz. Aslında 24. ayet Kur'an'ın en önemli ayetlerinden bir tanesi. Bu ayet Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi huzur namazının imamlarını tarif ediyor. Enbiya 73'te de huzur namazının imamları var. Enbiya 73:2'de Allah Teala peygamber isimleri sayıyor. Enbiya 73'te diyor ki ve onları imamlar kıldık.

Onları imamlar kıldık diyor. Onlardan imamlar kıldık demiyor. Peygamberlerden bahsediyor Allah Teala. Onları imamlar kıldık diyor. Hepsi, bütün peygamberler imamdır. Devrin imamıdır. Huzur namazının imamıdır. Ama burada Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde peygamber olmayan imamlardan bahsediyor. Peygamber olan imamlar da Resul imam. Peygamber olmayan imamlar da Resul imam. İkisi de Resul. Ama

de nebi değil. Nebiler peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin sadece nebiler olduğunu görürüz. Öyleyse bütün peygamberler nebidir, aynı zamanda resuldür. Ama peygamber olmayan resuller resuldür ama nebi değildir, velidir. Öyleyse nübüvvet peygamberliktir, velayet Allah'a dost olmaktır. Elbette peygamberler de Allah'ın dostudur ama en üst seviye dostlardır. Peygamberler her devirde, her zaman üstündür. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah'ın dostları, en büyük dostları nebilerdir, peygamberlerdir. Her peygamber mutlaka devrinde huzur namazının imamıdır. Ama peygamberlerin arasında bilindiği gibi fetret devirleri var. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl peygamber yok. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada geçen devirlerde veli resullerden, her kavmin resullerinden bir tanesini Allah Teala seçiyor. Onları vekaleten huzur namazının imamı kılıyor. Bu secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imamlar. Ama Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki imamlar Hazreti İsa gibi, Hazreti Musa gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti İbrahim gibi nebi resuller. Kavim resulleri veli resuller, peygamberler nebi resuller. Secde suresi 25. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke hüve yafsilu beynehum yevmel kıyameti bima fima kânu fihi yahtelifun. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve o yafsülü fasıl yapar, ayırır, hüküm verir. Beynuhum onların aralarında yevmel kıyameti kıyamet günü fima şeylerde kânu oldular. Fihi konusunda hakkında yahtelifun. İhtilaf ettikleri şeyler konusunda. Muhakkak ki senin Rabbin o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını ayırır, hüküm verir.

onların arasını ayırır. Yani haklıyı haksızdan ayırır ve hüküm verir. Ne yapıyor Allah Teala kıyamet günü? Allah sadece izliyor. İşi yapanlar kiramen katibi melekleri, herkese hayat filmini gösteriyorlar. Hem düşüncelerinin hem de efallerinin, fiillerinin, herkesin efalinin ve kasıt derecesi belli. Herkesin pozitif ve negatif dereceleri çıkıyor ortaya. Ve kimin sevapları günahlarını aşmışsa onlar ebediyen cennete kalacaklardır. Kimin de günahları sevaplarını aşmışsa onlar da ebediyen cennette olacaklardır. Ve 26. ayet-i kerime, Secde suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yehdi lehum kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike le ayatin le ayat efela yesmeun velem yehdi hidayete erdirmedi. Evelem yehdi hidayete erdirmedi mi? Onları kem, kaç, nice ehlekna helak ettik. Min kablihim onlardan önce minel kuruni nesillerden. Yemşune yürürler dolaşırlar fi içinde mesakinim, mesakinihim onların meskenleri, meskun oldukları yerler, yurtlar. İnne muhakkak fi içinde zalike işte bu le elbette ayatin ayetler mı fe artık bundan sonra hala la yesmeun işitmiyorlar, işitmeyecekler. Artık bundan sonra hala işitmeyecekler mi? Buna rağmen işitmeyecekler mi? Manası var. Ve yapıya bakıyoruz, cümle yapısına. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önce nesillerden nicelerini helak ettik. Onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi?

insanları hidayete erdirmedi mi? Ne? Onlardan önce nesillerden nicelerini helak ettik. Yani helak etmemiz, etmiş olmamız. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak etmiş olmamız, onları hidayete erdirmedi mi? Helak etmemiz,

onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarda dolaşıyorlar. Onların parantez içinde evvelce, yani kendi zamanlarında yaşarken onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, yani deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Yani Allah-u Teala burada insanların bir gün toprak olacağını söylüyor. Toprak olmadan evvel, ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken hidayete ermenin asli faktör olduğunu söylüyor. İşte diyor, bakın orada sizden evvel yaşayanlar, yaşayan insanlar var. O insanlar diyor, sizin gibi bu dünyada yaşadılar ama öldüler. Bir kısmı hidayete erdi. Onlar Allah'ın cennetine girecek. Bir kısmı cehenneme girecek. Hidayete ermediler. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Öyleyse bundan ibret alın diyor Allah-u Teala. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Onların ölümüyle beraber hayatları sona erdi. Hidayete eremeyenler cehenneme gidecekler. Ama siz yaşıyorsunuz, bunlardan ders alın, kendinize düşeni yapın, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Ve 27. ayet-i kerime, eve lem yarav enna mesukul ma'e ilel ardi ardil curuzi fe nahricu bihi zar'an tekulu minhu en'a muhum ve enfisuhum efela yubsirun. Lem yerev ve görmüyorlar, görmediler mi? Nesuku sevk ediyoruz. Elma'e su. İlel ardı, arzı, yeryüzünü. El curuzi, kurak arazi, kurak yer. Fe böylece nuhricu çıkarırız, çıkarıyoruz. Bihi onunla zar'an, ekin. Ziraat, zürra, zar'an, ziraat mahsulü. Tekulü siz yersiniz, minhu ondan, en'amuhum onların hayvanları ve enfusuhum ve kendileri, emı ve artık bundan sonra hala la yüpsürün, görmüyorlar. Onlar suyu kurak yere nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız. Ondan hayvanlarınız ve siz yersiniz. Hala görmüyorlar mı? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız. Ondan hayvanlarınız ve siz yersiniz.

Enamühüm ondan hayvanları onların hayvanları ve onlar yerler. Hala görmüyorlar mı? Birinde rüyet kolamış Allah Teala evvelem yerev diyor. İkincisinde efela yübsirun. Gene görmek, ikisi de görmek. Yübsirun gözün görme hassası, yerev fizik standartlarda görmek. Öyleyse aslında basarla basiretle ifade edilen ibret alarak görmek, hüküm çıkararak görmek. Ama cümle yapısı öyle, hala görmüyorlar mı? Hala ibret alarak bir neticeye ulaşmıyorlar mı?

Ve Bismillahirrahmanirrahim, Secde Suresi 28. ayet-i kerime. Ve yekulune meta hazal fethu in kuntum sadikin. Ve yekulune ve derler meta ne zaman? Haza bu el fethu fetih. İn kuntum eğer siz iseniz sadikin sadikler. Ve eğer siz sadıksanız, sadıklarsanız bu fethi ne zaman derler? Sözünüze sadıklarsanız fethi ne zaman derler? Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayet-i kerime. 28. ayet-i kerimede sadece bir soru var. Bu fethi ne zaman derler diyor onlar. Secde 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yevmel fethi la yenfe'ul lezine keferu

Kelimeler kulündeki yevme gün el fethi fethi la yenfe'u fayda vermez. Ellezine onlar keferu inkar ettiler, kafir oldular. Ellezine keferu kafir olanlar. İmanühüm onların imanları ve lahüm yunzerun onlara bakılmaz, süre tanınmaz. De ki fetih günü kafir olanlara imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez.

Fetih günü kafir olanlara imanları bir fayda vermez. Burada fetih gününden kıyamet günü kastediliyor. Nerenin fethi söz konusu? Cennete girecekler olanlar için cennetin fethi söz konusu. Onun için fetih günü diyor Allah-u Teala. Kafir olanlara imanları bir fayda vermez. Hem iman sahibi hem kafir nasıl oluyor?

İşte bu ayet kafir olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

Hem imanları var, hem kafirler. Neye imanları var? Allah'a imanları var. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah'a iman ediyorlar adamlar. İmanları var ama inkarları bir fayda sağlamıyor. İmanları onlara bir fayda sağlamıyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İmanları var ama mümin değiller. Aminu değiller. İmanı olan bir kafir. Allah'a inanıyor ama kafir. İfade son derece net. La yenfe'ullezine keferu imanuhum. Kafirlere imanları fayda sağlamaz. Ve onlara bakılmaz da. Yani süre verilmez. Cenneti fethetmeleri söz konusu değildir. Allah'a inanıyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Ve muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hem imanının var olduğunu Allah'a inandığı için ama bu imanın ona bir fayda vermeyeceğini, onu kurtaramayacağını söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman o kişiyi mümin kılamıyor. Mümin olsa zaten gideceği yer cennet. Kimdir müminler? Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesi. Öyleyse burada işaret edelim. Secde 29. Kafirlere fetih günü imanları fayda vermez.

Yani inanan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İnanıyor, imanı var ama mümin değil. Mümin olsaydı gideceği yer cennet olacaktı, imanı fayda verecekti. 30. ayet-i kerime ne diyor Allah-u Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Fe'arit anhum ventezir innehum müntezirun. Fe artık öyleyse arit yüz çevir anhum onlardan ventezir ve bekle. İnnehum muhakkak onlar müntezirun bekleyenlerdir. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Neyi bekleyecek? O neticeyi bekleyecek. Onlar da bekleyecek, o da bekleyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bekleyecek. Kıyamet günü herkese gelecek. Ve o gün onların imanlarının onları mümin kılmadığı, Allah'ın cennetine ulaştırmadığı neticesine ulaşıyoruz. Kişinin Allah'a inanması o kişiyi cennetine ulaştıramıyor Allah'ın. Allah Teala buyuruyor. Burada Secde Suresi sona eriyor. Ve inşallah Ahzab Suresi'ne geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyüttekullâhe ve la tuti il kafirine vel münafikîn innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Ya eyyuha ey ennebiyyü nebi peygamber ittekullâhe Allah'a karşı takva sahibi ol ve la tuti'i ve itaat etme el kafirin kafirlere ve el münafikin ve münafıklar kafirler el kafirine kafirler ve el münafikine ve münafıklar innallâhe muhakkak ki Allah kâne oldudur alimen en iyi bilen hakimen hakim olan hüküm ve hikmet sahibi. Allah Teala diyor ki ey nebi ey peygamber Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Burada hangi basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir işaret vermemiş. Ama takva sahibi ol dediğine göre son takvaya henüz ulaşmadan belki bir ayet bu. Yani tasarruf takvasına ulaşmamış. İradesini Allah'a teslim etmiş olabilir. Ondan sonraki son takva tasarruf takvasıdır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme diyor. İtaat etmemek için söylemek gereğini duyuyor. Muhakkak ki Allah alimdir. Alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir. Hakim. Hakimdir, hikmet sahibidir. Ahzab suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tebi ma yuha ileyke min rabbik. İnnallâhe kâne bima ta'melûn. Ta'melûne habîr. Habîra. Vettebi tabi ol. Mâ şeye yuha vahidilir. İleyke sana
min Rabbike, senin Rabbinden. İnnallâhe, muhakkak ki Allah kâne oldudur. Bima, şeyleri tamirün, siz yapıyorsunuz. Habiren, haberdar. Sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Öyleyse sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır diyor. Her zaman Allah-u Teala'nın Resullerine emri budur. Sana Rabbinden ne vahyediliyorsa ona uy. Başkaları ne söylerse söylesin. Her peygamber aynı şeyi söylüyor. Ben bana Rabbimden vahyedilene uyarım. Her peygamber olmayan Resul aynı şeyi söylüyor. Ben Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Her nezir aynı şeyi söylüyor. Ben Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Öyleyse İslam'ın her tarafı yanlışlıklarla dolu içinde bulunduğumuz bu devrede ve İslam tamamen unutulmuş ve insanlar peygamberlerden başka hiç kimsenin vahiy almayacağını zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Hazreti Meryem'e vahyediyor. Ve diyor ki Allah'ın insanlarla vahiyden başka tarzda bir konuşması olmaz. Ahzab suresi 3. ayet-i kerime. Ve tevekkel alallahi ve kefa billahi vekila. Ve tevekkel ve tevekkül et alallahi, Allah'a, ve kefa bi ve kafidir Allah'ı Allah, vekilen vekil olarak. Ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak kafidir. İşte tevekkül olayı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Vekil tayin etmiştir ve o andan itibaren tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Çünkü Allah'ın külli ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına almıştır. Şeytanın ona tesir etmesine artık Allah mani olur. Ve Ahzab suresinin 4. ayeti kerimesi. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfih. Ve ma ceale ezvacekumullahi tuzahirune minhunne ummahatikum ve ma ceale İyyâekum ebnâekum zâlikum kavlukum bi efvâhikum vallâhu yekulul hakka ve hüve yehdis sebîl. Mâ câlallâhi li racûlin.

Diyor ki Allah Teala ma cealallahi Allah kılmadı li raculin bir adamda min kalbeyni iki kalp kalpten iki tane fi içinde da cevfihi onun göğüs boşluğu ve ma ceale ve kılmadı yapmadı ezvacıküm sizin zevcileriniz eşleriniz ellahi ki onlar tüzahirun zihar yaptığınız yani zihar yapmak sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek eşini boşamak istemek. Min hünne onlardan ümmehatikum sizin anneleriniz ve ma ceale ve kılmadı yapmadı ed'iyâekum sizin evlatlarınız ebnâekum sizin oğullarınız zâlikum işte bu kavlukum sizin sözünüz bi ev vâhikum sizin ağızlarınızda vallahu ve Allah yekulü söyler el hakka hak ve hüve ve o yehdi hidayete erdirir hidayete ulaştırır es-sebile yol hidayete erdirir. Erdirir. Ulaştırır. Es-sebile yol. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler ve o kendini ulaştıran yola hidayet eder. Burada Allah'ın hidayet ettiği yol Allah'a ulaştıran yol. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi. Hamd ederiz, şükrederiz. Bir dersimizi daha Allah Teala birlikte tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere İslam'dan kopan Kur'an gerçeklerinden bahsediyoruz. Bu konumuzun 8. bölümünü oluşturacak. Affedersiniz, 9. bölümünü oluşturacak. Konumuz ihlas. İhlas İslam'dan kopmuştur. İhlası, hadi gelin sizinle beraber ihlasla Allah-u Teala'ya dua ederim şeklinde bir hüviyete bağlamışlar. Yani işten olursa bir şey, o ihlaslı oluyormuş. İhlas da Kur'an'daki ihlas da o demekmiş. Oysa ki sevgili kardeşlerim, İhlas Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhasından 6.'sının adıdır. Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak demek. Ve bütün sahabe ihlas sahibi olmuşlardı. Ama ihlasın kalpten bir talebin vücut bulmasıyla tahakkuk edeceğini zannetmek bir saftirliktir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmanın en açık delilidir. Kur'an'ın ruhunu bilmeyenler tarafından yazılmış olan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin aslında Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar arasında doğruya çok yakın şeyler yazmış olanlar da, doğruları kabul edenler de var. Onları tenzih ederiz. İhlas ve halis kelimesi, muhlis kelimesi, muhlasin kelimesi aynı kökten gelir. İşte ihlas bir makamın adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safayı, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safayı, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safayı, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safayı, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı ulaştırır Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir merdivenin 27. basamağını ifade eder. Muhlis olmak. Nefsin kalbini halis kılmak. Ve bundan sonra geriye bir makam kalır. Salah makamı. Salah makamının 5. kademesinde de kişi iradesini de Allah'a teslim eder ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılandın cümlesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz ihlas. Kur'an'dan kopmuş olan kavramlardan birisi. 28 basamağın neresine oturduğunu bir tarafa bırakın. Bugünün din adamları 28 basamağın 28'inden de haberdar değiller. Mesela bir takva kavramı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. Üçüncü basamaktasınız. Ondan evvel takva sahibi falan olamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Bunların hiçbirinden haberdar olmayanlara
Biz din öğretmeye kalkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, en çok acıdığımız zamanımızın din adamlarıdır. Allah'ın dininden habersiz olan bu zavallı insanlar televizyonları parsellemişler, okulları parsellemişler ve de din öğretiyorlar insanlara. Onları cehenneme götürecek olan bir din öğretisi. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir trajediyi yaşıyoruz. 70 milyon insan bu din adamlarının öğretisiyle cehenneme doğru gidiyor. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani nefsinin kalbi halis olur. Şimdi kısaca bu basamaklara bir atıf yaparak oradan gelerek bir kişinin nasıl muhlis olduğunu beraberce görelim. Birinci basamak olayları yaşıyor. Herkes yaşar. İkinci basamak olaylar karşısındaki tavrı ortaya koymak. Ve herkes senede en az iki defa musibetlere imtihan olur ve tavrını ortaya koymak mecburiyetindedir. İstese de istemese bir tavır sergileyecektir. Bu kişinin kimliğini ortaya koyar. İşte bu noktada insanların %90'dan fazlası seçilir Allah-u Teala tarafından. Nereye seçilir? Onlar Allah'a ulaşmayı engelleyenler değildir. Onlar seçilenlerdir. Onların arasından onda birden daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Allah Teala tarafından seçilirler. Ama %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dileyenler üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Dileyen üçüncü basamaktadır. Tecelli dördüncü basamakta tecelli eder, oluşur. Ve bu tecellinin neticesinde Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisi neticesinde Allah-u Teala o kişiye furkanlar verir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o inananlara, yani hak mümin olmayan mümin olanlara sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Öyleyse hak mümin olmayanlara, yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de sadece Allah'a inananlara diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Öyleyse insanlık bu ayette muhteşem bir müjde almış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örtecek. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah-u Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor kişide. Bu tecelli o kişi üzerinde kör, sağır ve dilsiz olan o kişi üzerinde öyle bir tesiri icra ediyor ki o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor.
Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli perde. O kişinin görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, işitme engelini. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Geliyor kişinin kalbine, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Sonra kalpteki ekinliti alıyor, idraki önleyen müesseseyi, kalbe ihbat koyuyor, idraki sağlayan bir vasıta. İdraki engelleyen engeli alıyor, ihbatı alıyor, affedersiniz, ekinliti alıyor, yerine ihbatı koyuyor. Kalbe idraki sağlayan bir Allah-u Teala'nın ilahi konfitürü. İşte 7 tane faktör. Bu 7 faktörün her birinde o kişinin günahlarının 1/7 kadar bir dereceyi o kişinin amel defterindeki sağ tarafa yeşil rakamlarla yazılan amel defterinin sağındaki o muhteşem ilaveye bakıyoruz. Her bir Allah-u Teala'nın muhtevası, yani gözleri açması 2, kulakları açması 2, kalbi açması 3, 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği o ihsanlar, her biri o kişinin günahlarının 1/7 kadar sevap yazılmasına sebebiyet veriyor. Kişinin sevaphanesine. Günahlar ve sevaplar. Kaybedilen dereceler, nakıs dereceler, kazanılan dereceler, zahit dereceler. Kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Sevapları var olduğu için o kişi günahları sevaplarından az olan birisi ya da asıl ifadesiyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer cennet oldu. Peki ne yaptı bu kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Peki bundan sonra ne olur? Allah o kişiye ulaşır, kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5, 6 ve 7. basamakta görme, işitme ve idrak etme kesimleri halledildi kişinin. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaştı. 9. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. İşte 8. basamaktaki ulaşmayı söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehti kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyerek iman ederse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Onun kalbine ulaşırım diyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde diyor ki kurumuş topraklar yağmura nasıl hasretse, işte böyle bir huşunun içinde olan insanlara, insanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşra sadrehu lil islami. Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye açar. İslam'ı açmak, teslime açmak. İslam kelimesi de teslim kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam dini Allah'a teslim olma dini demektir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Bütün dinler aynı dindir. Tek bir din söz konusu olmuştur. Ve de İslam'da o tek dinin bugünkü ifadesidir. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse Allah göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor ve İslam'a teslime, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Bunları Allah-u Teala dizayn etmiş. Herkes için bütün kapılar ardına kadar açık. İnsanların istediği tek bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu mutlaka muhlis kılar Allah-u Teala. İşte bu kişiyi Allah-u Teala bu safhalardan geçiriyor. O kişinin kalbine o yardığı yarıktan kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderiyor. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girdiği zaman o kişinin kalbinin durumuyla kalpleri zikirsizlikten veya zikirle kararmış, kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur yolu açtığımız ve kalbine o yoldan nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalbi kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olur mu diyor. Bu nurlar girmeye başlar nefsimizin kalbine. Sadece rahmet nuru girebilir ve sadece %2 girebilir.

Suresinin 64 ve 65 63 ve 64. ayetlerinde diyor ki Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretun ilâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kimliğini isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerinin özelliği neymiş? Özelliğini söylüyor. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Kesin şekilde inananlardır. Onlar aynı zamanda ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İşte bu nokta kişinin hacet namazıyla sorduğu kişi mürşittir. Sorar, Allah ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır. Ama kişinin bunun için, bu hedefe ulaşması için huşu sahibi olması lazım. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmiş olması lazım. Sadece onlar mürşitlerini sorduklarında Allah'tan cevap alabilirler. Diğerleri cevap alamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ve mürşidin farz olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, yeniden takva sahibi olun ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin. İşte bu hacet namazıyla isteniyor ve nasıl istendiğini söyledik. Ali Bakara suresi 63-64. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşınca o noktaya kadar kişi tam 12 tane İhsan almıştır Allah Teala'dan. Bu sefer nimetler yağmaya başlar kişiye. Bir, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. İki, devrin imamının ruhu başının üzerine gönderilir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ve katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İki nimet. Üçüncüsü, onların günahları sevaba çevrilir. Allah Teala diyor ki Furkan 70'te, kim mürşidine tabi olur, böylece kim tabi olur, böylece mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, nefs tezkiyesi burada başlar, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor, sevaba çevirir diyor. Bu da günahların sevaba çevrildiği bir noktadayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu standartlar içinde olaya bakıyoruz. Herkes için aynı şeyler geçerli. Mürşidine ulaşan kişinin mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişinin kalbi artık müsait hale gelmiştir.
Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

diye tesbihini çekerek Allah'ın ismini tekrar ederse Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat isimli nurlar o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine girer. Rahmet de, fazl da, salavat da o kişinin kalbinin içine girer. Fakat kalpte kalıcı olanlar başlangıçtaki sadece %2 rahmetin ötesinde artık sadece fazıllar olacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği zaman kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. O kişinin böylece nefsi emmarede olması söz konusudur. Nefsin kalbinde %2 fazla bir tarafa bırakalım. %2 rahmeti bir tarafa bırakalım. Bundan sonra hep fazıllar gelecektir. %7 fazıl biriktiği zaman ruh birinci gök katına çıkar. Burası nefsi emmaredir. Ela ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i ila ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya böyle söylüyor: ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu noktada tahakkuk ediyor. Burası Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği yer.

Neresi? Başlangıçta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Rahim esmasına tecelli. Bu tecelli kişiyi ruhunu birinci gök katına ulaştırdığı yere kadar götürüyor. Burası nefse emaredir. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikirle nefsin kalbine giren nurlar artıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Nefsi nevame, kişi nefsini kınıyor. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerimesi. O nefse kasem ederim ki fela uksumu bin nefsi levva meti. Hayır, öyle değil. O levva nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katı. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu seva edene birinci faktör. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. İkinci faktör. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Üçüncü ayet-i kerime. Burada o kişinin durumu anlatılıyor. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Ve dördüncü gök katına ruhun ulaşması için o kişinin nefs-i mutmainneye ulaşması lazım. Dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle nefs-i mutmainne oluşur. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain olabilmesi, tatmine ulaşabilmesi, doyuma ulaşabilmesi sadece bir tek anahtarı gerektirir. O anahtar zikirdir. Zikir, Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileyen birinin zikri duyulduğu Allah Teala tarafından derhal Allah'ın sünnetullah tarafından derhal duyulur. Ve sünnetullah oraya Allah'ın ilahi kainattaki her zerreyi kumanda eden ilahi kompütürü sünnetullah oraya Allah'ın rahmetiyle fazlını ve rahmetiyle salavatını gönderir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse ne kadar zikrederse etsin, o kişinin kalbine hiçbir zaman, o kişinin gözüne hiçbir zaman Allah'ın nuru ulaşmaz. Tabiatıyla kalbine de ulaşmaz. Öyleyse her şeyin bir anahtarı var. Sevgili kardeşlerim, anahtar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemenin anahtarı da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi konumuz olan ihlasın anahtarı da aynı anahtardır. Her şey oradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. İşte böylesine bu kadar güzel bir dizayn gerçekleştirmiş Allah Teala. İnsanları bir hiç karşılığı mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kişinin ruhu mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncü katta nefsi mutmainne var. Sonra nefsi radiye geliyor. Beşinci gök katı. Nefsi radiye geliyor. Nefsi radiye beşinci gök katı. Nefsi mardiye altıncı gök katı. Nefsi radiyede biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Ve ruh altıncı gök katına çıkıyor. Hem mutmainne, hem radiye, hem de mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade buyurulmuş.
Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, sen de diyor Allah'a geri dön, Allah'a rücu et, geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte burası vardiye kademesi ve daha sonrası son kademe, yedinci kademe, teskiye kademesi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve اِلَى اللّٰهِ diyor ki Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse, kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi ezelde Allah'a tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner diyor. İlallahim masir diyor. Ruh Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Allah'ın zatında ruh yok olur. 22. basamak. Böyle olan insanlara evvap diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın o ruha mehap olacağını ifade ediyor. Sebe suresinin 39. ayet kelimesinde zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yol ittihaz eder. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor ruh. Burası Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena makamını işaret eder. Öyleyse bu noktaya kadar geçen olaylara bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala Rum 31 ve 32'de diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi olun ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, farz. O kişi mürşidine ulaşmıştır. 14. basamakta farz mı? Söyledik ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezîne iştenebu tâgûte an yâbudihâ enâvu ilâllâhi lehumün büşrâ fe beşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor. Onlar tağuta kul olmaktan, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan
İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Tağut'u kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Diyor ki Allah Teala orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Fetih suresi 13. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuş. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmış. Allah Teala ruhlarını, sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştığını kesinleştiriyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Zümer 18'de bu istikametteki hedefi söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el huda hidayettir. Hidayete ermiş bütün sahabe. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve de Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşmanın da farz olduğunu gördük. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak farz mı? Farz. Zümer suresi 51. Zümer suresi 8. ayet-i kerime. Affedersiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bundan sonrası sahabe daha çok zikrediyor. Daha çok zikir bir yerden sonra o kişiye bir taht ihsanını ifade ediyor. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında yok olması, me'ab olması, o kişinin evvap olması söz konusu, ruhun me'aba ulaşması, me'abda yok olması söz konusu. İşte böyle bir durum tahakkuk ediyor, ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası ruhun Allah'ta ifna olduğu, yok olduğu nokta. Fena fillah, fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Sonra o kişiye Allah Teala bir taht veriyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkmış kişinin. 61'deyken 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan etmiş Allah'ın katında. Allah'ın ininde baki oluyor kişi. O tahtın üzerinde o kişinin ruhu o tahtın üzerinde baki oluyor Allah'ın ininde. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onlara Allah'ın katında tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den sonra bu makamda geçer. Burası beka makamıdır. Allah'ın zatında baki olma makamıdır. Herkes bu makamlara kolayca erişebilir. Ve bundan sonra konunun zorluğu başlıyor. Bu makamdan daha yukarıya çıkabilmek için kişinin mutlaka zahit olması gerekir. Negatif zühd, Kur'an-ı Kerim'de
Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala o ayet-i kerimede, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir değerle sattılar diyor. Yusuf'a değer vermiyorlardı. O negatif zühd. Ama zahit pozitif zühdün sahiplerine denir. Zahit demek her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden kişi demek. Kur'an-ı Kerim'de 3 zikirde farz kılınmış. Ara sıra zikretmek farz mı? Farz. Allah Teala zikri demin söylediğimiz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinden farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşana kadar geçen zikir az zikir, günün yarısından daha az zikir. Peki günün yarısından daha çok zikir, çok zikir farz mı? Evet, o da farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani bu çok zikrin sahiplerinin amin olanlar olduğunu, Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor Allah Teala, siz beka makamına geldikten sonra artık Allah'ı çok zikirle zikretmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu çok zikirle zikretmek günün yarısından daha fazla zikretmek. İşte kim her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrederse ancak o kişinin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve kişinin zikrinin artışıyla paralel olarak %81'e kadar bu zühd makamında yürür. Ve kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleştiğinde bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada o kişinin nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Geri kalan %19 karanlık olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala'nın Kur'an'daki işareti Âl-i İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Farz olduğu da kesin. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 66 ve 61'de elem ehad ileyküm ya beni Adem'e la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâza sıratı müstakim, ey Ademoğulları ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Şey, bu sıratı müstakimdir ve ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Hepimizden ahd almış fizik vücutlarımızdan, Ademoğulları fizik vücutlarımız. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Daimi zikre ulaşınca birinci özelliği kişinin daimi zikre ulaşmış olması. Daimi zikir sebebiyle ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü açıyor Allah Teala, göstermek istediği her şeyi kalbin kalp gözüne gösteriyor. Dördüncü olarak o kişinin
kalp kulağını açıyor Allah Teala Allah'ın bütün söylediklerini. Allah onunla konuştuğu zaman Allah'ın bütün söylediklerini kişi işitiyor. Bu dört tane temel şart o kişinin üç tane vasıf şartı kazanmasına sebebiyet veriyor. O kişi ehli tezekkür oluyor. Allah'la her zaman her konuyu konuşabilmek, tezekkür etmek imkanının sahibi oluyor. Bir, ehli hayır oluyor. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanıyor, her an hayır kazanıyor. Ehli hikmet oluyor. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görüyor. Ve aynı zamanda hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka adaletle hüküm veriyor. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak hüküm veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu makam ulul-elbab makamıdır. Daimi zikir nefsin teslimini içerir. İşte ihlas makamı bundan sonraki makamın adıdır. Ulul-elbab makamında bütün insanlara yedi kat yerler gösterilir. Yani yerlerin melekûtu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cehennemler aşağı doğru. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gidiyor. Aşağı doğru cehennemler yer katlarının altına doğru, aşağısına doğru gidiyor. Yedi kat cehennem. Ve Allah Teala o kişiye yedi kat yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul-elbab makamının bir özelliği daha var. Ulul-elbab makamındayken kişiye ana dergah da gösterilir. Devrin imamının dergahı. O dergah bizim dergahımızdır. Allah Teala'nın bu devirde devrin imamlığına tayin ettiği kişi o biziz. Huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın huzurunda namaz kıldıran bizim ruhumuzdur. Her gün bizden ayrılıp da ruhumuz oraya gitmiş değil. Zaten ruhumuz Allah'a ulaşmış. Ama Allah Teala onun katında bir ruhumuzu orada huzur namazının imamlığına vazifeli kılmış. Ruhumuz hep oradadır. Bir ruhumuz oradadır. İndi ilahidedir. Orada huzur namazını kıldırır. Bir başka ruhumuz Ümmül Kitab'ın altındadır. Boşlukta duran Ümmül Kitab'ın altındaki ruh, oradaki müderris, o kürsünün başındaki kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulul-elbab makamının sonrası ihlas makamıdır. İhlas farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala diyor ki beyine 5'te ve ma umiru illa leyabudullahe. Onlar emrolunmadılar. İlla Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine muhlis kullar olmakla emrolundular. Lehuddine onun dininde, onun Allah'ın dini için halis kullar, nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Hünefaya hanifler olarak. Üzerimizde demek ki emrolunmuş, farz kılınmış. Peki bütün sahabe muhlisler oldular mı? Hepsi oldular siz sevgili kardeşlerim. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Muhlisler
öyle kişilerdir ki onlara Allah-u Teala 7 kat gökleri gösterir. Devrin imamının ruhu da, devrin imamının dergahı da, zemin kattaki, o da elbette daha evvel, zaten daha evvelki kademede gördüğü bir husustu. Ulu'l-Elbab makamında ve de birinci gök katında açıkta yapılan secde, ikinci gök katında su varılma havuzlarının bulunduğu kesimle 7. kata kadar çıkabilenlerin bulunduğu ikinci kesim, 3. kat gökyüzünde bir köşke benzeyen 2 katlı dergah, 4. gök katında Beytül Makdes'in aslı, 5. gök katında Beytül Haram'ın aslı, 6. gök katında Sıbkatullah olma mahalli, buz kalıbına benzeyen o nurdan çıkan nurların, ışıkların nasıl oradaki ruhların derilerini onun rengine boyadığı, nasıl çatlattığı ve sadece çatlamayan bir kişinin oradan ayrılıp daha üst kata çıkabildiğinin görüntüsü gösterilir kişiye. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala 7. katın sırlarını gösterecektir. 1. alem kader hücreleridir. 6 gen kader hücreleri. 2. alem Ümmül Kitap'tır. Orada da devrin imamı görev yapar. 3. kat, 3. alem, 3. katta 7. katın 3. alemi kudret denizidir. İnsanların kudret denizine insan ruhlarının nasıl daldıkları gösterilir. 4. alem makamı Mahmud'tur. Orada da bütün olayları her gün devrin imamı görür. 5. alem Divan-ı Salihindir. Divan-ı Salihinde olan olayları da Allah-u Teala ona gösterir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin sağ kanadında oraya ulaştığı için Divan-ı Salihine ulaşıldığı andan itibaren o gün Divan-ı Salihinin başkanlığı devrin gavsındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçer. Kafile tekrar geri döndüğü noktaya kadar hep orada o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ruhu başkanlık eder Divan-ı Salihine. Ve Divan-ı Salihinden sonra zikir hücrelerine gelir ruhlar. Orada her biri 2 metreden daha yüksek küresel bir sistemin içine girip orada günlük zikirlerini yaparlar. Orası zikir hücreleridir. Muntazam sıralar halinde her biri otururlar ve zikirlerini yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak her gün olmaz. Belki birkaç günde bir, belki birkaç haftada bir kişi zikir tamamlaması emrini aldığı zaman o sitret-i müntahaya ulaşır. İn-i İlahi'nin en yüksek noktasındaki ağaç oradan Allah'ın zatına doğru dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. İşte insanlardan kim sitret-i müntahayı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Salah makamına geçer. Bunun işareti tövbe-i nasuha davet edilmektir. İhlas makamının sonu tövbe-i nasuhtur. Salah makamının başı gene tövbe-i nasuhtur. Allah Teala nasuh tövbesiyle tövbe ettirir kişiye. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek nasuh tövbesi tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuh tamamlandıktan sonra
O kişinin günahlarını örter Allah Teala, ona salah nuru verir ve günahlarını sevabı çevirir. Bu dört kademe, tövbe-i nasuh, günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi ve kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayından sonra o kişinin iradesi de Allah'a teslim olmak üzere hazır hale gelmiştir. İrade Allah'a teslim olur ve kişi salah makamının 5. kademesindeki son noktaya ulaşır. İşte ihlas makamı bundan evvelki son makamdır. Ve tabiatıyla İslam'dan kopan kavramlardan en önemlilerinden biridir. İnsanlar bu söylediğim şeylerden uzaktan yakından haberdar değiller. Ve biz onlara dinlerini öğretmeye uğraşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir gün kimliğimiz kesin şekilde insanlar tarafından anlaşılacak. O zaman bugünün din adamları omuzlarındaki ağır vebali idrak edecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki İslam'dan kopan kavramlardan ihlas makamını bu akşam sizlerle beraber gözden geçirdik. O makama nasıl ulaşıldığını, o makamda neler olduğunu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbeti, Allah'ı anma sohbeti. Konumuz ahsen olmak, zülcenahayn olmak. Ne demek zülcenahayn olmak? Cenah kanat demek. Cenahayn iki kanat demek. Zülcenahayn iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah Teala? Birinci kanat cennet kanadı, ikinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet gününden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya İhlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulu'l-elbab makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulu'l-elbab'tan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulu'l-elbab makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri
tamamen tarihe karışmıştır, yok olmuştur. Böyle bir dizaynda olacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücutta bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır. O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu %9 afetleri dikkate almamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulul elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada marifet vardı %9'da olsa ama burada hiç marifet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standardın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa ahsen oluşunu düşünün.
birincisinde nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudunda ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözetleniyor. Gözleniyor. Pozitifse davranışımız Allah-u Teala bizim kalbimizde hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah Teala kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu müessesenin adı ihbat. Mühbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada bir kişi daha ötedeki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini, kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar.
Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, nurları kalbimize girebilsin diye. İrşad makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya çalışır ve bunu başarır. Nefsimizin kalbine nur girişimi başlar. 11. basamaktayız. Bu nur birikimi %1, %2 olur. 13. basamaktayız. %3 olmaz zaten, %2'den öteye çıkamaz. Rahmetin kalbimize giriş imkanı bununla sınırlıdır. Çünkü kalpte onu devamlı dışarıya atmaya başlayan, çalışan küfür kelimesi mevcuttur. Ve küfür kelimesi afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra huşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayetle ilgilidir. Birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İkincisi fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üçüncüsü nefsimizin tezkiyeye başlaması. Aslında üç hidayet de nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmazsa fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Nefs tezkiyeye başlamazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, yani ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da, yani fizik vücudumuzun hidayeti de, ikisi de nefsin tezkiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devre-i imamının ruhu başımızın üzerine gelir. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mühürlü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi, ya da ikinciydi bu, üçüncüsü, Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü, kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet

400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, faz ve salavat nurları göğsümüze gelir. Mührü kalbin alt kapısına iter. Kalbim mühürler. Kapı kapanır zulmani güçlere. Karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmaredeyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin birinci gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi devame, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri, ruhumuz Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle, meap olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz. Beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin üç makamı: fena, beka, zühd. Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e, 61'den yükselen, %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız. %71 ile zühd makamına ulaşırız. Zühd makamına ulaşan kişi, günün yarısından daha fazla zikreden kişi, zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini

yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir. Ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var. Ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var. Henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ettiği fiilleri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde. Hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun
teslimini ifade eden Muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur, daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi, geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre erişmişse, onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gireceği için, bunların her biri de zulmani kapıyı örten mührün üzerine devamlı baskı yapacağı için, o kişinin nefsinin kalbinde bu zulmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler, ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı, mührü hep orada tutar ve ömür boyunca zulmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet, nefsin afetlerinin zıtları. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen, hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği nedir? 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi muhtevası
bir yere ulaştırmış onu. Daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? Yedi özelliğin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. Dört tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. Üç tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. Bir, bu kişi ehli tezekkürdür. İki, bu kişi ehli hayırdır. Üç, bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır, anlamadığı yeri tekrar sorar, detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır, onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah-u Teala ehre hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir. İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında Ulul Elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cennet elde etti. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennet elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinlerden oldu. Dördüncü kat cennet elde etti. Sonra Ulul Elbab oldu. Beşinci kat cenneti elde etti. Ulul Elbab olmak kısa süreli bir işlevdir. Kişi Ulul Elbab olduktan hemen sonra zemin katın
ana dergahın sırlarını Allah Teala ona gösterdikten sonra bu kişinin dizaynı göğün birinci katının görülmesiyle ufuk geliştirmesini sağlar. O kişi göğün birinci katını görmeye başlamıştır. Ve ullelbap makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gök katı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ullelbap değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah Teala ona bu hikmetin 7 muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada nerede secde edildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah-u Teala. İki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menfezini gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuz hızla ard arda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beyt-ül Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan uçularak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beyt-ül Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri. İnsan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün ulaşacaktır. O zaman ona nasıl fethi kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethi nasıl nail kılındığını gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Bu tarik-i müstakimin bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor.
Ümmü Kitap hakkında bilgi veriyor Devrin İmam'a. Sonraki Ümmü Kitap'tan sonraki yer Zikir-ül Kader Kudret Denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra Makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salih'in gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Ve burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi 7. alim olan İndi İlahi'yi görürse huzur namazını ve İndi İlahi'nin en üst noktası olan Sitretül Münteha'yı görürse gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sitret-i Münteha gösterilince kendisine tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş tövbe-i nasuhla olur. Tövbe-i nasuhun muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri, tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Salah makamının birinci mertebesindesiniz. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve salah nurunu verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşada ulaşma noktası, raşidin olduğunuz nokta. İradenizi Allah'a teslim etmeye hazır hale geldiğinizi gösterir. Ve iradenizi Allah'a teslim etme talebini Allah'a verirsiniz. Ulaştırırsınız. Talep mutlak olarak kabul edilir. Ve iradeniz Allah-u Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman Salah makamının beşinci kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademedir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, birinci kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. İkinci kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki üçüncü
cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman, o zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenahin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenahin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi beşinci kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanadı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulu'l-Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama beşinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulu'l-Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının dördüncü mertebesinde irşada ulaşır, altıncı kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi. Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenahayn olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi Zülcenahayn kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, Zülcenahayn olmak hedefiniz olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramları konusundaki konuşmalarımızın 5. bölümüne inşallah ulaştık. Bu konuşmamızda size ruhun Allah'a ulaşması kesimini, yani 14. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen devreyi anlatmak istiyoruz inşallah. Ne olmuştu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Sonra Allah'tan 10 tane ihsan almıştı. Mürşidine ulaşmıştı ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olan bir kişinin kulvardaki durumuna bakıyoruz. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradesi de start durumunda. Kişi 4 tane sırat-ı müstakim üzerinde yola çıkıyor. Birinci kulvarda ruhu var. Allah'a ulaşacak 7 tane gök katı yükselip Allah'ın zatına ulaşacak. İkinci kulvarda fizik vücudu var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Üçüncü kulvarda nefsi var. Tezkiye ve tasfiye olacak. Bütün afetleri yok olacak. Dördüncü kulvarda da iradesi ve nefsinin afetleri yok oldukça karşısındaki itiraz eden, itaat etmeyen kesim devamlı zayıfladığı için İradede güç kazanacak, kuvvetlenecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene bir aradayız. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmış, teslim olmuş, önünde de çöküp tövbe etmiş. Allah-u Teala'dan 7 tane de 10 tane de nimet alan bir kişinin başlangıç noktasındayız şimdi. Ne yapar bu kişi? Bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Bu kişinin fizik vücudu şeytana kul olmak konusunda, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak konusunda hazır noktaya gelmiştir. Nefsi ise tezkiye ve tasfiye olacaktır. İradesi afetler azaldıkça güçlenecek, güçlenecek, güçlenecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinizde bu noktadan sonra zikir yapmaya başlıyorsunuz. Artık zikriniz farklı bir hüviyette. Zikriniz nefs tezkiyesini başlatabilecek bir olan bir özelliğin sahibi. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlar ya da daha açık bir ifadeyle rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelir. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek Allah'ın göğsünüzü yarıp da göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Rahmet nurları taşıyıcıdır, kargo uçaklarıdır. Birinci grup rahmet beraberlerinde faziletleri, fazılları getirir. İkinci grup rahmet beraberlerinde, salavat nurlarını getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde kalbinize ulaşan bu iki grup nur, yani dört tane enerji kalbinizin üzerindeki hareketli hale gelen mührün üzerine ulaşırlar ve onu dört enerji aşağı doğru iter. Mühür kalbinizin üstündeki Rabbani kapıdan ayrılarak aşağı Zülmani kapıya kadar itilir bu dört enerji grubuyla, dört grup enerjiyle. Zülmani kapıya kadar iner, nefsinizin kalbinin alt kapısına, Zülmani kapıya, şeytanın kapısına, füccar kapısına iner. Ve oraya inen mühür devamlı üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı süreceği için orada kalır ve o kapıyı mühürler. Mühürün görevi zaten mühürlemektir. Zikir boyunca mühür oradan dört enerji grubu baskı yaptığı için ayrılamayacağı cihetle kapı mühürlenmiştir. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsinizin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? Buna karşılık ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar rahmet nurları ve salavat nurları üç çeşit nur fakat dört grup nur rahmetle faz, rahmetle salavat nefsinizin kalbini bir iki dakika içinde %100 doldurur. Bu dolum sırasında nefsinizin kalbinde bulunan afetler bütünüyle yok olur. Nefsinizin kalbinde bulunan afetlerin hepsi yok olur. Nasıl yok olur? Kapı dışarı edilir. Nefsinizin kalbinden kovulur. Nefsinizin kalbinde ne olmuştu? Kalbin içine Allah iman kelimesini yazmıştı. Bu iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim merkezidir.
ve fazılları kendisine çeker, faziletleri kendisine çeker. Ve zikrin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde Allah'ın katından gelen fazıllar nefsin kalbindeki o iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlarlar. Fazıllarla kalbinizde yazılı olan iman kelimesi karşı tip karşı kutbun sahipleridir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Gene bu sebeple çekim sebebiyle fazıllar, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Manyetik alan hayatta kaldığınız sürece elektromanyetik olarak devam edeceği için vücudunuzdaki bütün hücreler 70 trilyon hücrenin birçok mitokondrisi devamlı elektrik enerjisi üretir. Bu üretilen enerjinin bir kısmı elektromanyetik alanları vücuda getirerek iman kelimesinin çekim gücünü sağlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %1, %2, %3 ve devamlı nefsinizin kalbindeki faziletler artar. Ne olmuştur? Karanlıklar bütünüyle yok olmuştur. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadan evvel Allah kalbinizdeki küfür kelimesini de almıştır. Yani kalbinizin, nefsinizin kalbinde karanlıkları kendisine çekecek olan ve kalpte karanlıkların kalmasını sağlayacak olan küfür kelimesi artık yok. Yerine iman kelimesi yazılmış, alınmış karanlıkları çeken küfür kelimesi nefsinizin kalbinden alınmış. Yerine iman kelimesi gelmiş ve yerleşmiş. İşte bu durumda nefsinizin kalbinde bir yerleşme olayı başlar. Faziletler iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak nefsinizin kalbini yavaş yavaş doldurmaya başlayacaktır. Bunlar nefsinizin kalbine yerleşince, kalpte iman kelimesi var olduğu sürece hiçbir kuvvet faziletleri nefsinizin kalbinden atamaz. Şeytanın en çok korktuğu şey de nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması halidir. Çünkü faziletlerin işgal ettiği kesimi şeytanın hakimiyetinin dışında bir koloni olmayı temsil eder ve nefsinizin kalbinde artık Allah'ın bütün emirlerine mutlaka evet diyecek olan, onları mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen yeni bir birikim başlar. %1, %2, %3, %4, %5, %7 nefsinizin kalbinde faziletlerin biriktiğini düşünelim. Diyelim ki bir saat zikir yaptınız. Zikrin sonunda zikri bıraktınız. Ne olur? Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşen bu fazıllar orada yerleşmiş olanlar orada kalır. Geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar bakınız ne olur? Zikri bıraktığınız andan itibaren artık kalbinize rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmeyecektir. Onları kalbinize davet eden şey zikirdir. Zikir bir davetiyedir rahmet için, fazl için ve salavat için. Ne olur? Nefsinizin
kalbine rahmet fazla salavat gelmeyeceği için mührün üzerine baskı yapmaları da elbette söz konusu olmayacaktır. O zaman mührün üzerindeki dört enerjinin baskısı kalkınca ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbinin kapısını zorlarlar ve oradaki mühür bu zorlamanın karşısında oradan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü kendisini orada tutacak olan yukarıdan gelen baskı, basınç artık mevcut değildir. Ve zulmani kapıdan gelen karanlıklar nefsinizin kalbine şiddetle dolarlar ve iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlerin dışındaki bütün diğer faziletler, fazıllar, salavat ve rahmet partikülleri kalbinizi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla, nefsinizin afetleriyle dolar. Ama nefsinizin kalbinde birikmiş olan, iman kelimesine yapışmış olan %7 nur orada kalacaktır. Onu o karanlıklar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, oradan söküp atamazlar. Ve ikinci bir zikir vaktine kadar ne yazık ki nefsinizin kalbinin bu %7'nin dışındaki kesimi tamamen karanlıklardan oluşacaktır. Aslında tamamen değil, %2'de daha evvel rahmet girmiştik nefsinizin kalbine. O da, o %2 rahmet de nefsinizin kalbinde durur. Onlar da dışarıya atılmazlar, atılamazlar. Yapışık oldukları için cidara. Nefsinizin kalbi bunların haricinde tamamen karanlıklardan, afetlerden oluşur. Peki nefsinizin kalbinde %7 nur oluşunca ne olur? Bu nokta sizin nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimi nefsi emmarede oluşunuzu gösterir. Yani nefsinizin kalbindeki muhtevanın sadece %7'si Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletlerden oluşur. Bu Rahim esmasıyla tecellinin bir sonucudur. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, Ya Rabbi demiyor çünkü başka birine söylüyor bunu. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte bu noktada rahim esmasıyla bir tecelli müessesesi başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası nefsinizin kalbinde ilk %7 aklanmanın gerçekleştiği yerdir. Nefsinizin kalbinde bu %7 gerçekleşme, nur birikimi, fazilet birikimi tamam olduğu zaman ne olur? Bütün nefsler rehinedirler. İnsanın iç dünyasında bir rehinedirler. Allah-u Teala Müddessir 38-39-40'ta diyor ki
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Yani bütün nefslerin genel durumu budur. Afetlerin karşılığı, iktisap ettikleri negatif dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır, diyor Allah Teala. Peki nefslerden kim bu hedefe ulaşıp felaha ulaşacak? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Tezkiye olan nefsler. Felah cennet saadeti demek. Bir nefsin cennete girebilmesi ise tezkiye olmasına, yani nefsin kalbinde en az %51 nur biriktirmesine bağlı. Nefsimiz ezelde, daha evvelde anlattığımız gibi yemin vermiş. Nefsimizin tezkiye olacağına dair. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak imkanının sahibi olur.

kendini gösterdikten sonra kişinin ruhu tabi olduğu anda, o mürşide tabi olduğu anda, teslim olduğu anda ruhu vücudunu terk etmişti ve o zatın dergahına ulaşmıştı. Burası sebil adını alıyor. Ne zaman birinci kata ulaşacak olan %7 nur birikimini sağlarsa bir insanın nefsinin kalbi, ruhu o dergahı terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan ruhları sıralarının birisinde ona da bir yer vardır. Onarlık sıraları halindedir insan ruhları. Her birinin önünde bir Kur'an rahlesi bulunmaktadır. Rahle-i Tedris oradadır. Devrin imamının dergahında Rahle-i Tedris yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ruhlara Kur'an-ı Kerim konusunda devamlı bilgiler ulaştırır. Ruhlar tecrübe kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda %7 nur birikimine ulaşan kişinin ruhu ana dergaha ulaştığı zaman her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkma yetkisi alan ruhlar oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Bütün ruhlar önce birinci kata çıkar. Sonra birinci katta kalanlar kalırlar, diğerleri ikinci kata çıkarlar. Sonra ikinci katta kalanlar kalırlar, bütün ruhlar üçüncü kata çıkar. Sonra üçüncü katta kalanlar kalırlar, bütün ruhlar dördüncü kata çıkar. Ve böylece her katta bir kısmı kalarak beşinci kata ve altıncı kata çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkan ruhlar yedinci kata ulaşamazlar. Yedinci kata ulaşacak olan ruh bir değişim geçirmek mecburiyetindedir. Altıncı kattaki nurlanma hücreleri, nurlanma kesiminde sıbkutullah olmama halinde Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir. Boyanınca sadece o kişinin, o ruh elbisesi değiştirilerek fetih şerefine layık olur ve fetih kapısına ulaşır. Tarık-ı Müstakim'in başlangıcı devrin imamının dergahındadır. Sonu ise yedinci katın başka bir adıyla Levh-i Mahfuz'un girişindedir. Tarık-ı Müstakim birinci sebilden sonra ilk yatay yol, Tarık-ı Müstakim kişiyi yedi tane gök katını aşırıp yedinci kata kadar ulaştırır kişinin ruhunu. İşte ana dergâhtan birinci kata kadar bu bilgiyi verdiğimiz nefsinin kalbinde %7 nur birikimi sağlanmış olan nur, ruh her sabah namazından sonra, dergâhta kılınan sabah namazından sonra sağdan sola doğru sıralanma standartlarına girer ve sağda, en sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi, en solda da hanım sultan olmak üzere

üç yetkili erkek ve hanım insan ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarırlar. Bu Allah'a varacak olan yolculuğun adı seyri suluktur.

Seyr-i suluk, Allah'ın zatına yapılan yolculuktur. Allah'a varan kişi evvap adını alır. Ve herkes bu yolculuğu yapmakla mükellef tutulmuştur. Üzerine 12 defa farz kılınmıştır ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. %7 nur birikimini gerçekleştiren nefsinin kalbinde kişi, ruhu birinci gök katına ulaşan kişidir. İlk %7 nur, ruhu birinci gök katına ulaştırır. Bu nefs kademesi nefsi emmaredir. Fizik vücut ne olur? %7 şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden fizik vücut şeytana kul olmaktan %7 kurtulur? Çünkü nefsin kalbinde %7 aklanma olmuştur. Faziletler gelip %7 o nefsin kalbine yerleşmiştir. Bu sebeple buna dayalı olarak kişinin fizik vücudu da şeytanın tasallutundan %7 kurtulmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Afetler %7 azaldığına göre şeytan artık o kişiye %7 oranında tesir icra edemeyecektir. Şeytanın tesirinden kişi %7 nispetinde kurtulmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutta, nefste, ruhta birinci merhalelerini tamamlamışlardır. İrade de %7 bu noktada güçlenmiştir. Her birisi kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde birinci merhaleye varmışlardır. Birinci merhalede ruh zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Evvela birinci sebil'i aşmıştır, ana dergâha ulaşmıştır. Sonra da ana dergâhtaki ikameti sırasında birinci gök katına kadar çıkmak ruha nasip olmuştur. 7 katlık gök katları yolculuğunun birinci katını ruh tamamlamıştır. Peki bu birinci kata çıktıktan sonra ruh ne olur? Orada bekler arkadaşlarını. Onlar 6. kata kadar çıktıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve birinci kata vardıklarında onu da alıp beraberce zemin kata ineceklerdir ve ana dergâhtaki yerlerini alacaklardır. Bundan sonra ne olur kişi? Daha çok zikretmeye başlar. Daha çok zikir, o kişinin nefsinin kalbinde yerleştikçe yeni bir %7 nur birikimi doğru kişi yaklaşır. İkinci defa %7 nur birikimini tamamlayan kişi nefsi levvamededir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ levvameti. O levvame nefse kasem olsun ki diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği tablo şöyle: kişinin nefsinin kalbinde
ilk %7'den sonra bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Faziletler %14'e yükselmiştir. Bu nokta kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı noktadır. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, yanlışlık yapmak istemiyor, Allah'ın emirlerine tam olarak uymak istiyor, yasak ettiklerini yapmamak istiyor. Ama nefsi hiç öyle düşünmüyor. O şeytandan aldığı telkinlerle hala nefsin sadece kalbinde %14 fazilet var. Geri kalan kesim, %2 hariç geri kalan kesim tamamen Allah'ın emirlerini asla işlemeyen, işlemek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen afetlerden oluşuyor. Şeytanın tesirine bütünüyle açık ve şeytanın devamlı azdırdığı nefsin afetleri. Ve kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak istemiyor ama azgın nefsi şeytanın da tesiriyle akla tesir ediyor ve yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, Allah'ın emrettiği şeyleri ise yapmıyor. Başlangıç oranında değilse de ondan sadece %14.94'te gene aynı kötü şeyleri nefs işlemeye devam ediyor. Ve kişi bu sebeple kendisi istemediği halde nefsi bunları işlediği için nefsini levmediyor. Nefsini kınıyor, suçluyor. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Ruhu ikinci kata kadar ulaşmaktadır. İkinci kattaki suvarılma hücrelerinde suvarılmaktadır.

İkinci gökkatında iki grup yan yana duran iki ayrı kesimde bir araya gelir. Aslında bir araya gelmezler, ayrı ayrı salonlardadırlar. İkinci katın girişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla devrin imamının ruhu beraberdirler. Birinci kattan ikinci kata ulaşanlar tek bir sıra halinde ayakta dizilirler ve birer birer uçarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ulaşırlar. Orada el öpme işlemi cereyan eder. Yan yana duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onların karşısında yer alırlar. Her el öpen koridoru tamamen geçerek koridorun sağ tarafından büyük salona girer. O büyük salon su arınma havuzlarının muhtevasındadır. Yani su arınma havuzları bu büyük salonun içindedir. Yerden 2 metre 30 santim, 2 metre 40 santim yukarıya kadar yükselen şeffaf havuzlar, içlerinde bal sarısı renginde şeffaf bir sıvı var. Ve büyük salon ön tarafı tamamen camdan ibaret, yaklaşık 4 metre, belki biraz daha fazla yüksek olan tamamen cam bir ön cepheyi içerir. Çok sayıda 80 santim genişliğinde veya 90 santim genişliğinde, belki en fazla 1 metre havuzlar yan yana uzanır. Hepsi de zeminin üzerinde inşa edilmiştir. Camın olduğu kesimin tam karşısında ileride secde mahallinde sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi olmak üzere secde edilir. Herkes secde eder, ikinci kata kadar çıkabilenler. Hanım Sultan ise su arınma havuzlarının dışarıdan bakımında en solundaki havuzun üzerinde secde vaziyetindedir. Herkes secdededir. Sonra secdeden kalkan sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi ortadan daha solda bir su arınma havuzunun üzerindeki platforma gelirler. Orada secde vaziyetine girerler. Sonra da karşıdaki duvar, ki 30 metre veya 40 metre ileridedir, o duvarın önünde duvara doğru secde eden bütün ruhlar oradan birer birer ayrılıp su arınma havuzlarına, sağ taraftan başlayarak, dışarıdan bakılınca sağ taraftan başlayarak birer birer girerler ve sağ kanat velisi en sağdakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin, sol kanat velisi de kendine üzerinde bulunduğu kişinin başını bastırır. Sonra sağa doğru devam eder işine ve iki veli bir yerde yan yana gelirler. Sonra tekrar eski yerlerine geri dönerler. Herkes su arınma havuzlarının içinde yerini almıştır. Atlas elbiseler giyen ruhlar bakarlar ki elbiseleri ıslanmıyor. Ve suyun sathından 20 santim aşağıya, belki 30 santim aşağıya kadar bastırırlar. Elbiseler ıslanmaz. Ruhların nefes alma problemi olmadığı cihetle de ruhlar orada sıvının içinde uzun süre kalabilirler. Burası ikinci kat sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci katın kapısını da gene vücutta bir rehine olan nefs açmıştır. İki defa yüzdeydi nur birikimini gerçekleştirdiği için.
Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi olur. Ve ruh üçüncü gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Üçüncü gök katındaki iki katlı mescidin iki katında da bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta secde ederler. Secdelerden sonra, namazdan sonra hepsi ikinci katta kalacak olanlar, üçüncü katta kalacak olanlar kaldıktan sonra geri kalanlar, yukarıya çıkacak olanlar oradan ayrılarak mihenk menfezine ulaşırlar. Üçüncü katın kapısını gene nefs açmıştır uzaktan kumandayla. Nefs hala rehinedir. Üçüncü katta mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir menfezdir ki silindir şeklindedir. Belki bir metre genişliğinde, silindir hüviyetinde ama üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçeri giren yerinde durması mümkün değildir. Derhal yukarı doğru hareket eder. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır ruhlar birbiri arkasından giderek. Herkes bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Hiç kimsenin başı ve ayağı birbirine değmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin hızı eşittir. 30-40 santimlik bir mesafe üsttekinin ve alttakinin arasında daima vardır. Ve dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslına ulaşılır. Orada kapının dışında bir sıralanmadan sonra ruhlar uçarak oradan içeriye girerler ve namaz kılınır. Namazdan sonra, secdeden sonra ön saftakiler kubbeden beşinci kata yükselirler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı vardır. Yeryüzündeki Hazreti İbrahim ile İsmail'in temellerini yükselttiği o dünyanın en eski mabedinin aslı oradadır. Beyt-i Haram. Oradaki secdeden sonra da ön saflar kubbeden yukarıya doğru yükselirler ve altıncı gök katına ulaşırlar. Bu altıncı gök katı bir suvarılma yeri değildir, bir secde yeri değildir ama nurlanma yeridir. Sıbkatullah olma yeridir. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde buz kalıbına çok benzeyen hüviyette yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı gibi nur devamlı beyaz çok açık yeşil renkli bir ışık saçar. Bu ışık orada bulunan ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Ellerde yüzlerde tamamen çatlar. Ve bu çatlama olayından sonra herkesin başının üzerine özel bir tedavi vasıtası yerleştirilerek çatlaklar giderilir. Bundan sonra bu işlemi geçiren bütün ruhlar oradan beşinci kata, beşinci kattan dördüncü kata, dördüncü kattan üçüncü kata, oradan ikinci kata, sonra birinci kata ve sonra da dergaha inerek geri dönerler. Şimdi iki defa %7 nur birikimi
Nefsi levvameye getirmişti kişi. Kişinin ruhu ikinci kata kadar ulaşmıştı. Biz yedinci kata kadar geçen, altıncı kata kadar geçen işlevleri sizlere anlattık. Ne olur? Kişi daha çok zikir yapar. Daha çok zikir yapınca üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Bu nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala Şems 7, 8 ve 9'da şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha kat eflaha men zekkaha. Yanlış söyledim. Kat eflaha men zekkaha 3. ayet. 1. ayet. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve Şems 9. Kat eflaha men zekkaha. Felaha erdi nefsini tezkiye eden kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi diyor. Ama ondan evvel söylediği, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir noktasına gidiyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, kişiyi nefs-i mülkimeye, Allah'tan ilham alma seviyesine getirir. Ve vücutta bir rehini olan nefs, üçüncü gök katının da kapısını açmıştır. Ruh da, veç de, nefs de, irade de, kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde, dördüncü merhaleye kadar gelirler ve zikir devamlı artacaktır. Yedi bin zikirle başlayan evliyalık hayatının başlangıcı, tasavvufun başlangıcı 15.000 zikre kadar sol göğsün altında devam eder. 2.000 zikir sağ göğsün altında devam eder. Bundan sonrakiler hep 2.000 giderek sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde 2.000, 2.000. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 2.000. 5 tane merkez oldu. Altıncısı kaşlarınızın birleştiği yerde. Yedincisi de alnınızın bittiği yerde. Ve 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 23.000 burada, 25.000 burada, 27.000 de burada, 27.000'den yukarısı 47.000'e kadar hep alnınızın üst noktasında devam eder. Ruhunuz üçüncü merhalede üçüncü gök katına çıkmıştı. Allah'tan ilham alıyordu. Fe elhamaha fücura ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsi mutmainne. Dördüncü gök katı. Demin hangi katlarda neler olduğunu anlatmıştım. Dördüncü gök katına ulaşan kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu diyor Allah Teala. Rad 28'de.
kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Ve kalp doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü gök katına ulaşıyor. Emanet dördüncü gök katını açıyor nefse. Sonra kişinin nefsi mutmainneden radiyeye ulaşır. Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Zaten 27. ayet-i kerimede ya eyyetüven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor. Mutmainneye de işaret var. Fecr 27'de, Fecr 28'de Allah'tan razı oluyor kul. Mutmain olduktan sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Sonra da Allah da ondan razı oluyor. Allah'tan razı olma kademesine radiye, Allah'ın bizden razı olması kademesine de mardiye deniyor. Radiyeten mardiye fecr 28'de şekillenmiş. Sonra kişi daha çok zikir yapıyor ve nefsi tezkiyeye ulaşıyor kişi. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse nefsini tezkiye eden kişi kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefs ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse o verdiği yemini yerine getirmek için nefs tezkiye olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda yedinci gök katına gelen ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Evvela altıncı kattan yedinci kata geçmek için standarda beraberce bakalım. Altıncı kattaki suvarılma işlemi, affedersiniz, altıncı kattaki nurlanma işlemi, sıfkatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi devam ederken herkesin ruhları çatlar, dereler çatlar. Bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamaz. İşte çatlamayan kişi sıfkatullah olmuştur. Onun elbiseleri değiştirilir. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir kişiye. Ve bu kişi Allah'a doğru, daha üst kata doğru eline verilen bir kılıçla kılıcı yukarıya doğru yükselterek Eûzü Besmele ile yola çıkar ve kubbeden yükselir. Vardığı yerde devrin imamının dergahının bulunduğu kesimdeki altın kapının aynı vardır. Bu da bir altın kapıdır. Devrin imamının dergahından sırat-ı müstakime geçilir. Sırat-ı müstakimin dışından sırat-ı müstakime ya da daha doğru bir ifadeyle tarik-ı müstakime ulaşılır. Buradaysa, yedinci katta ise tarik-ı müstakim bitmiştir. Kata giriş vardır. Fetih kapısından yedinci kata giriş yapılacaktır. Tarik-ı müstakimin sonudur burası. Sırat-ı müstakim
birinci sebil yatay tarık-ı müstakim dikey, üçüncü sebil yatay, dördüncü sebil dikey olarak dört tane yoldan oluşur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradan itibaren kişinin ruhu zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücrelerinden sonra, affedersiniz, zikir hücreleri diyorum, yanlış bir ifade oldu, kader hücrelerine ulaşır. Buradaki ulaşma işlemine baktığımız zaman yedinci kata, bu bir giriştir. Levh-i Mahfuz'un girişidir. Levh-i Mahfuz'un fethidir. Yedinci kat. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor fetihle birlikte. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الذي لا يضل عليه ولا يضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin bir dersinde daha inşallah beraberiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Bu da Allah'ın ilim vermesiyle mümkün olan bir husus. Nahl Suresinin 45. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efe eminellezine mekeru seyyiati en yahsifallahu bihumul arda ev yetiyehumul azabu min haysu la yeşkuru. Efe emin kelimelere geçiyoruz. Emin mi oldular artık? Öyleyse emin mi oldular? Ellezine mekeru, tuzak kuranlar, hileler düzenleyenler, seyyati, kötülükler, yani yahsife, bir yerin çöküp kaybolması. Allahu Allah, bihim onları, el arda, yeryüzü, yer, arz, ev veya yetiyehüm onlara gelir, el azabı, azap, min haysu, bir yerden, la yeşbirin, farkında olmazlar, şuurunda, bilincinde olmazlar.

cümlecikleri geçiyoruz. Efe, Emin artık emin mi oldular? Ellezine mekeru seyyiati, kötülükler için, seyyiat için tuzak kuranlar. En yahsifallahu bihimül arda, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani geçirmeyeceğinden emin mi oldular? Ev yetihümün azabı veya azabın gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Minhaysu la yeşkurun, farkına varamayacakları bir yerden. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, yani gelmeyeceğinden emin mi oldular?

sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu ayet Kur'an'ın lafzıyla ilişkili bir ayet. Bir takım insanlar var. Kötülükler için tuzaklar kuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeye. Ve Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden, azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Emin mi oldular? Tekrar okuyorum. Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, yani gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah Teala da onun Resulüne ve Resulün sahabesine düşmansa, onlara tuzak kuruyorsa, Allah da onlara mutlaka azap verecektir. Ve bu azaptan bahsediyor Allah Teala. Ve 46. ayetine geçiyoruz Nahl Suresinin.

Ev Yehuzehum fi tekallubihim fema hum bi mucize. Ev veya yoksa Yehuzehum onları alır, yakalar, ahzeder. Fi tekallubihim onları dönüp dolaşmaları esnasında. Fe o zaman böylece mahum onlar değillerdir. Mucizin aciz bırakanlar. Ev yehuzehum veya onları yakalar. Fi tekallubihim onlar dönüp dolaşırlar iken ve mahum ve onlar olamazlar. Bir mucizin aciz bırakanlar.

0: cümleler
1: veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından yani yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar.

Bu ayet-i kerimede Allah'ın düşmanlarının, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin düşmanlarının Allah'ı aciz bırakamayacağına işaret ediyor. İnsan Allah'ın karşısında hangi gücün sahibidir ki? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların hepsi bir mahluktur. Söz hakkı her zaman Allah'ındır. Ve Allah dilediğini dilediği gibi yapar. Ol demesi bir şeyin olması için kafidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde güzele ulaşabilmesi onu hak etmesine bağlıdır Allah-u Teala'nın elinde. Allah adaletin timsalidir. Kim neyi hak ederse Allah-u Teala onu mutlaka hak ettiğini teslim eder. Öyleyse Allah'ın güzellikleri istikametle çalışanlar güzelliklerle Allah-u Teala tarafından karşılaştırılır. Seyyiat uğrunda çalışanlar da hep Allah'ın kendilerine vereceği maddi ve manevi cezalarla karşılaşırlar.

Ve 47. ayete geliyorum inşallah. Nahl suresinin. Allah Teala buyuruyor. Ev yehuzehum ala tehavuf fe inne rabbikum le raufun rahim. Ev veya yehuzehum onları alır yakalar. Ala tehavufin. Ala tehavufin. Korkuyorken, korkarken, korkar halde ve artık buna rağmen inne muhakkak Rabbikum, sizin Rabbiniz ve raufun, rauf çok şefkatli, rahim, rahimun, rahim yani rahmet nuru gönderendir. Cümlecikler. Ev ye kuzehum veya onları yakalar. Ala tehaf ufin. Korkuyorlarken. Ve inne rabbekum. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin. Ve raufin rahim. Elbette rauftur. Raufun. Rahimun, yani çok şefkatlidir rauf olmak, rahimdir, merhametlidir, rahmet nuru gönderendir. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Veya onları korkuyorken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir.

Allah Teala ki vasfından bahsediyor. Rauf ve Rahim. Rauf, şefkatli olmak, en güzel standartlarda davranmak. Yani insanların yaptıklarının daha altında bir cezayla cezalandırılmalarını Allah-u Teala düşünebilir. Dilediği hususu affedebilir. Kullarına karşı merhamet gösterir. Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu çok seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan Allah için yaratılmıştır. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Allah-u Teala kulunu cezalandırmak için değil, cezalandırmayı istemez. Cezalandırmamayı ister. Bunun için de son derece kolay bir statü koymuştur Kur'an-ı Kerim'ine. Bütün kitaplarda da bu husus yer almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka cennetine alır. Kulları ne kadar çok günah işlerse işlesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kulunu Allah Teala 10 tane ihsalla irşat makamına ulaştırdığı zaman

onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Burçak makamına kişi Allah'ın ulaştırdığı, gösterdiği kişiye, mürşide ulaştığı zaman tabiyeti anında Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Merhametli değil mi sevgili kardeşlerim, öyleyse? Bütün günahların sevaba çevrildiği bir noktada yaşıyor kişi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'da mutlaka 10 tane ihsanı gerektirir. Kişi 10 ihsanı mutlak olarak alır. Bu 10 ihsanın arkasından da mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne olacaktır? Tabi olacaktır mürşide. Tabi olduğu zaman olay en güzele dönüşecektir. Ne olacaktır? Günahlar açısından düşünüyoruz olayı şu anda sadece. Bütün günahları kişinin affedilmeyecektir. Daha ötesi olacaktır. Bütün günahları sevaba çevirecektir. Furkan Suresi 70 ve 71. ayetler. Ondan sonra da ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görülüyor ki Allah-u Teala kullarından yana. Onların bütün günahlarını affetmek için hazır. Sadece bir talepleri olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes cennete girmek için acaba bir sihirli kelime var mıdır diye düşünür. Sihir Allah'ın işi değildir ama bir çözüm vardır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Hem de bütün günahları sevaba çevirmiş olur. Ve 48. ayet-i kerimeye geçiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Eve, lem, yere, ila, ma, halakallahu, min şeyin. Yete, feyye, u, zilla, luhu. Anil, yemini, veş şemaili succeden lillahi ve hum dahirun. Eve lem yere ve onlar görmüyorlar mı? Görmediler mi? Görmezler mi? İlâ mâ halaka Allahu, Allah'ın yarattığı şeyi, Allah'ın

min şeyin, şeylerden ma min şeyin, herhangi bir şey. Yetefeyyehu bir taraftan bir tarafa meyleder, döner. Fa'e döndü. Tefeyye'e döndü, meyletti. Zilaluhu onun gölgesi, anel yemeğini sağdan ve eşşemaili ve sol. Succeden lillahi, Allah'a secde ederek, ve hum ve onlar, dahirun,

Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Evelem yerev ve onlar görmediler mi? İlâ mâ halakallâhü min şey'in. Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları. Yetefeyyehu zilâluhu. Onun gölgeleri karşıt elektronları ve karşıt kuarkları meyleder.

döner, meyleder. Hane yemeğini sağdan, sağ sifinli olarak ve şemaili ve soldan, sol sifinli olarak. Sücceden lillahi, Allah'a secde ederek ve hum dahiru ve onlar tabi olarak döner.

dönerler, meylederler. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları görmediler mi? Onun gölgeleri, yani karşıt elektronlar ve karşıt kuarklar. Tabi olarak

tabi olarak, nötronlara ve karşıt nötronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler, meylederler. Sevgili kardeşlerim,

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala burada son derece önemli bir hususu belirtiyor. Elektronlar ve karşıt elektronlar maddenin temel parçacıklarıdır. Allah-u Teala'nın biz her şeyi birbirine zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Bir defa Allah-u Teala bir çift nötronadan, yani bir çift enerji partikülünden bir çift elektron yaratıyor. Bütün yaratılış çift olduğu için Allah-u Teala enerjiyi yaratırken bir sağ spinli sağa dönen nötrino, bir de sol spinli sola dönen nötrinoyu aynı anda yaratmıştır. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini, yani bir sağ spinli bir de sol spinli, sağ spin sağa dönüşlü, sol spin sola dönüşlü demek, bir sağ ve bir sol spinli nötrinoyu Allah-u Teala 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırarak 1 ve 2 numaralı kürelerden eş değiştiriyor. Ve böylece nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küre ters istikamete dönerken elektronlar nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küreler, dominant olan hakim küreler aynı istikamete dönerken, bu sebeple nötrinolar sonsuz hızla hareket ederken, değişme söz konusu olduğu zaman 3 ve 1 numaralı küreler artık aksi istikamete dönmeye başlar. Bu, yeni vücuda gelen maddenin temelini teşkil eden elektrondur. Hızı da ışık hızının altındadır. Bir elektron birinci küresi sağa dönüyorsa ikinci küresi sola, üçüncü küresi gene sola, dördüncü küresi sağa dönen bir özellik taşır. Dominant olan 1 ve 3 numaralı kürelerdir. Ters istikamete dönüyor. Bağımlı olan 2 ve 4 numaralı kürelerdir. Ve hızı ve doğrusal hareketi sağlayan 1 ve 3 numaralı kürelerin aynı istikamette dönmeleridir. Allah-u Teala burada elektronları ve karşıt elektronları ifade ediyor.

bir protonun içinde iki tane kuark var. Bir sağa dönenler grubunun kuarkı, bir de sola dönenlerin, sola dönenler grubunun kuarkı. Yani bir elektronun içinde, pardon, bir protonun içinde 3675 tane elektron var. Bunların 1836'sı bir tarafa dönerken, sola dönerken, 1835'i sağa doğru döner. 1836. sağa dönen elektronsa çevre elektronudur. Yörünge üzerinde hareket eder. 1836. elektrondur. Tıpkı bunun gibi 1836 tane karşıt elektronla, karşıt elektron sola, 1836 tane karşıt elektron da sağa dönüşlüdür her protonun içinde. Allah Teala elektronların ve karşıt elektronların dönüşünü anlatıyor. Yarısı sağa dönerken yarısı da sola dönüyor. Bir de tabi olarak ifadesini kullanmış Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, elektronlar hareket etmezler. Hareket ettirilirler. Elektronların dönmelerini sağlayan

elektronları dönüş hızlarını veren nötrinolardır. Nötrinolar enerji partikülleridir. Elektron oluşturmadan evvelki halleriyle sonsuz hızla Allah'ın katından gelirler, elektronların üzerine ulaşırlar ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Onun için Allah-u Teala burada tabi olarak diyor. Elektronlara nötrinolar ulaşır. Sağ spinli elektronlara sağ spinli nötrinolar, sol spinli elektronlara sol spinli nötrinolar ulaşır. Ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Böylece bir ardından gelen nötrinolar devamlı olarak elektronları döndürdüğü için elektronların dönüşü hiç yavaşlamaz. Hep aynı hızla dönmeye devam ederler. Karşıt elektronlara ise karşıt nötrinolar oluşur. Aynı işlevi yaparlar. Enerjilerini, dönüş enerjilerini karşıt elektronlara aktarırlar. Sağ spinli karşıt nötrinolar, sağ spinli karşıt elektronlara, sol spinli karşıt nötrinolar, sol spinli karşıt elektronlara ulaşırlar. Ve bu sebeple elektronların devri hiçbir zaman azalmaz. Öyleyse Allah Teala burada tabi olarak ifadesini kullanıyor. Tabi olarak döner dahirun. Tabi olanlar.

Allah-u Teala'nın katından gelen nötrinolar enerjilerini ilettikleri için elektrona, Allah-u Teala'nın katından gelen karşı nötrinolar enerjilerini ilettikleri için karşı elektronlara, karşı elektronlar dahirindir, tabi olarak dönenlerdir. Allah-u Teala burada elektronları asıl olarak alıyor, bu alemin varlığı elektron olduğu için karşıt elektronları da onların gölgeleri olarak alıyor. Hem sağa doğru dönüyorlar, hem sola doğru dönüyorlar.

bu elektronların Allah'a secdesidir. Allah Teala buyuruyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Nasıl bir düdük? Onu üfürdüğünüz zaman bir ses vermek üzere dizayn edilmişse, elektron da dönüşüne paralel olarak bir ses çıkarmaya göre programlanmıştır. Ve bütün elektronlar her dönüşlerinde, dönüşleri devam ettiği sürece bir kelimeyi tekrarlar. Kendi lisanlarıyla Allah kelimesini. Bütün bu konuda tecrübe yapabilecek olan laboratuvarlarda kesinleşmiştir ki elektronlar ses çıkartmaktadırlar. Öyleyse Allah-u Teala künnes ve künnes kanunlarına göre فَلَا اُقْسُمُ بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ o merkezi çekim gücüne ve onun çevresinde cevelan edene kasem ederim diyor. Ayet bize net olarak atomları veriyor. Merkezde en basit atom, hidrojen atomu. Merkezde bir proton var. Çevrede sadece bir tek elektron dönüyor. Hünnes, merkezi çekim gücü, çekirdek, nükleus, proton, çevrede ise dönen elektron. Nasıl dünya bir merkezse, ay da onun etrafında dönüyorsa, yörüngesindeyse, tıpkı dünya bir proton, çevresinde dönen ay da bir elektron. Nasıl güneş merkezde ise, dünyamızda dahil olmak üzere birçok gezegen güneşin etrafında dönmekteyse, güneş bir proton, çevresinde dönen bütün gezegenlerde birer elektron hüviyetinde. Öyleyse Allah Teala burada De Broglie'nin gölge değil de kuanta adını verdiği kuantum fiziğinin temelini teşkil eden karşıt nötronlar, karşıt elektronlar burada Allah Teala tarafından anlatılıyor. Ama De Broglie dalga zannediyor onları, tespit edemediği için, bu aleme ait olmadıkları için karşıt elektronların fizik standartları tespit edilmesi mümkün değildir. Ama etkileşimi de kesindir. Bir dalga olarak, yani vibrasyon olarak kendisini gösterir. Ve De Broglie biliyorsunuz her elektrona bir kuantanın eşlik ettiğini kesinlikle tespit etmişti. Einstein'ın bu konuda onunla hemfikir olmadığını biliyoruz. Ve Einstein karşıt elektronların bilgisine sahip olamadan öldü. Ama burada hem sağ spinli hem sol spinli elektron ve karşıt elektronları Allah-u Teala net olarak anlatıyor. Allah razı olsun. 49. ayete geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı. Min dabbetin vel melaiketu ve hum la yestekbirun. Ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde ederler. Ma fis semavati semalarda olanlar ve ma fil ardı
ve yeryüzünde olanlar min dabbetin, dabelerden, yürüyen canlılardan ve el melaketü, melekler ve hüm ve onlar la yestekbirun, büyüklenmezler, kibirlenmezler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lillahi yescudu, ve Allah'a secde ederler. Ma fis semavati, semalarda olanlar ve ma fil ardı, ve yeryüzünde olanlar. Min dabbetin, dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi. Vel melaketü ve melekler ve hüm la yestekbirun, ve onlar kibirlenmezler.

aslında birçok kardeşimiz burada diyecekler ki iyi de hani ya insanlar da Allah-u Teala'ya secde etmiyorlar, hayvanlar da secde etmiyorlar. Allah-u Teala da diyor ki hepsi secde ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların, meleklerin, cinlerin, hayvanların iç yapılarından bahsediyor. Bütün varlıklar canlı olsun veya cansız olsun. Bu insanların, hayvanların veya cansız varlıkların hepsi ama hepsi elektronlardan, karşıt elektronlardan ve bunların atom yapılarından oluşmuştur. İstisna yok. Neyi görüyorsanız, ne varsa göremediklerinize dahil, mesela havayı göremezsiniz. Ama havada da aynı olay var. Havada gazlardan oluşur, azot gazı, oksijen gazı ve diğer gazlar. Onlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, bunların oluşturduğu protonlardan, nötronlardan. Ama hepsi de temel yapı olarak elektron ve karşıt elektronlardan oluşur. Öyleyse var olan her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluştuğu için, onlar da devamlı döndükleri için aslı ve gölgesi ve bu dönüşlerine Allah-u Teala secde adını verdiği için, Allah'ın ismini aynı zamanda devamlı olarak zikrettikleri için Allah-u Teala böyle söylüyor. Hepsi Allah'a secde ederler. Ve onlar kibirlenmezler diyor Allah-u Teala. Neden öyle? Çünkü onlar Allah'ın koyduğu kanunlar gereği bunu otomatik olarak gerçekleştiriyorlar. Yani dikkat edin, Allah-u Teala gelen nötronlardan bahsetmiyor. Onları secdeyi oluşturan hüviyete devamlı olarak tabi kılan nötronlardan bahsetmiyor. Bu nötronlara tabi olarak dönen ve böylece sağdan sola dönen veya soldan sağa dönen ve böylece meylederek döndükleri için devamlı bir sağ-sol hareketi yaparak Allah-u Teala'ya secde hüviyetine giren elektronlardan ve karşı elektronlardan oluşuyor bütün varlıklar. Öyleyse onlardan bir kısmı Allah-u Teala'ya secde etmese bile, ki melekler secde ederler, insanların da bir kısmı secde ederler, cinlerin de bir kısmı secde ederler. Secde etmeseler bile, varlık olarak bir insan secde etmese bile, onun vücudundaki sonsuz sayıda elektron ve karşıt elektron her an bir sağa bir sola meylederek veya sağ tarafa meylederek veya sol tarafa meylederek hep Allah'a secde ediyor.

Dahirun kelimesi, bir evvelki ayet-i kerimede geçen dahirun kelimesi hem meyletmeyi hem de dönmeyi ifade ediyor. Yani bir, kendi etrafında dönmek, bir de bir yörünge üzerinde hareket halinde olmak. Bu dönüşleri sırasında bir merkezin üzerinde bir koninin oluşması gibi bir sağ sol hareketinin de mevcut olduğunu Allah Teala bize söylemiş oluyor. Yani kainatı oluşturan tüm varlıklardaki canlı ve cansız, sonsuz sayıda onları oluşturan elektronlar da, karşıt elektronlar da devamlı Allah'a secde etmektedir. Elektronlar da onların gölgeleri de. İşte Allah Teala burada

canlıların bünyelerinde mevcut olan secde olayından bahsediyor. Elektronların secdesi ve karşıt elektronların secdesi. Nasıl elektronlar ve karşıt elektronlar kendi dilleriyle Allah'ı tesbih ediyorlarsa, Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlarsa, aynı zamanda bütün elektronlar ve karşıt elektronlar Allah'ın önünde devamlı sağa sola meylederek döndükleri için secde etmiş sayılıyorlar Allah'ın standartlarında. Ve 50. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Yehafune Rabbehum min fevkihim ve yef'alune ma yu'merun. Yehafune, onlar korkarlar diyor Allah Teala Rabbehum, Rablerinden, min fevkihim ve onların kendi üstlerinden ve yef'alune ve yaparlar ma yu'merun, emrolundukları şeyleri. Yehafune Rabbehum, onlar Rablerinden korkarlar, min fevkihim, onların üstlerindeki emrinde oldukları. Ve yef'alune, ve yaparlar, ma yu'merun, emrolundukları şeyleri.

Onlar, cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar, onların üstlerindeki yani emrinde oldukları Rablerinden korkarlar. Ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Hiç bir elektron veya karşıt elektron dönmemezlik edemez. Hiçbir nötrino veya karşıt nötrino dönmemezlik edemez. Elektronların büyük kısmı kendi etraflarında dönerler. Az bir kısmı da atomların etraflarında dönerler. Rakam genel çerçevede 3676'da 1'dir. Tane elektrondan 3675'i merkez elektronudur. Kendi çevrelerinde dönerler sadece. 76.sı protonun etrafında yörüngede döner. Ve emrolundukları şeyi dönme ve meylederek döndükleri için secde işlemini gerçekleştirirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir yeni konumuz daha inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insana da verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimiz Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse, şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi, mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz, kendinizi cehenneme başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

Sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. Yedi ve sekiz. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun. Zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi içinde cennet saadeti vardır. Ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur, ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah-u Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insan verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler kiramen katibe melekleri resul meleklerdir. Ölüm melekleri resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir. Nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O hepinizi o kadar çok seviyor ki şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını variste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsarun. Diyor ki üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
veçin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız,

olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini dalalete bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Hucurat Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin,

Ya da hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek, şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler. Kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah Teala sizi tağutun dostu olarak mütalaa ediyor ki realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar.
Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhrucunehum minen nure ile zulümat diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğunu hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esması ile tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece 2 çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer
Gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır, mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi Vel Asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel Asr diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âmilüssalihâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların günahlarını
örtüyor, örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi. Söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın. Bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz. 3 boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı. Öğren
öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz. Dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak, neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neyi zikrediyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Neyi zikrediyoruz? Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim daimi zikri de farz kılmış. Buyuruyor ki Allah Teala "Fezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Acaba Allah Teala niçin yatarken muhtevasını kullanmıyor da yan üstü diye bir ilave yapmış yan üstü yatarken? Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığın üzerine kilitleniyor. Ne olur o zaman? O zaman kalbimizin atış seslerini kulağımızda duymak mümkün olur. Mümkün olursa ne olur? Zikir için en uygun pozisyon elde edilir. Zikrin Allah için en kıymetli olanı kalp atışlarına paralel bir zikrin yapılmasıdır. Kalbiniz atıyor. Böyle çift atar. Ve siz o her çift atışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesinizle Allah kelimesini tekrar ederseniz veya diye sessiz tekrar ederseniz veya dilinizi de kımıldatmadan yine Allah kelimesini iç dünyanızda tekrar ederseniz üçü de Allah-u Teala'nın katında makbuldür. Bunların zor olanı dili de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmektir. İşte daimi zikrin sahipleri o noktaya ulaşabilmiş olanlardır. Onlar gece uyudukları zamanda zikirleri devam eder. Sabah uyandıkları zaman zaten zikre başlamışlardır. Öyleyse bilinç altında zikrin meyvelerini verebilmesi bir alışkanlığa bağlıdır. Bunu kendiniz iç dünyanıza yerleştirmek durumundasınız. Ve de ne zaman bir sabah uyandığınızda hala Allah kelimesinin iç dünyanızda tekrar ettiğini görürseniz hedefe ulaştınız demektir. Sakın ucunu bırakmayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açık olarak söylüyor. Eskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala
üzerine, cunubihim, yanüstü yatma üzerine, yani yanüstü yatarken bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama buradaki ifade, yanüstü yatarken ifadesi bizi bir hedefe çağırıyor. Yatarken hep yanüstü yatmaya çalışacağız. Bir kulağımız yastıkta olacak. Her kalbimizin atışlarını kulağımızda hissetmeye çalışacağız. Bu noktaya ulaşana kadar isterseniz kulağınıza Allah kelimesini tekrar eden küçücük bir alet koyabilirsiniz. O sabaha kadar, siz uyanana kadar teheccüde kalkabilirsiniz. O devreye kadar sizin iç dünyanızda o sesin yankılanmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra aleti aldığınızda alışmış olan vücudunuz aynı kelimeyi, Allah kelimesini, zikrullahı gerçekleştirecektir. Baştan bir hareket verirseniz ona diye, sonra çok hafif bir açılıp kapanmayla işlerinizin devamlı çok küçük bir hareketle Allah dediğini belki hissedebilirsiniz. İşte daimi zikrin sahiplerinde hakim olan bu küçük harekettir. Bir Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah demek var. Demek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci de hareket çok azalıyor. Bu hareketin azalmasının sebebi ne? Allah Teala daimi zikre ulaşanlara böyle bir yardımcı müessese koyar. Onlar uykudayken de hep Allah'ı, o iki dişi arasındaki mesafe korunarak çok az bir hareketle gerçekleşir. İşte o kişi uyandığı noktaya kadar hep zikredecektir. Uyandıktan sonra da içindeki ses Allah kelimesini hep devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın sevgilisi olun. Bu, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız ona göre bir dizaynı ifade eder. Allah Teala sizin onu sevdiğinizin 100 katı, 1000 katı, belki birkaç bin katı sizi sever. Herkese göre sevgisi farklıdır. Bu bir insanın hak edişine bağlıdır. Ne kadar hak ediyorsunuz? Allah Teala böyle bir müessesede nihai neticeyi ortaya koyarken sizin kalbinize bakar. Kalbiniz hangi seviyede? Yüzde ne kadar aklanmış? Nurla dolmuş. Çünkü asıl güzellik daimi zikrin sahiplerinde oluşur. Çünkü onların kalpleri tamamen Allah'ın nuruyla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim,
Onların uykusunda baksanız ağızları açıktır ve çok hafif bir oynamayla Allah kelimesi tekrar edilmektedir. Çok az bir hareket yokmuş gibi. Sevgili kardeşlerim, bu ince bir iştir. Ama Allah-u Teala ile dostluğunuz arttıkça onun bütün emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutlaka sabah namazından evvel namaz kılacaksınız. Teheccüd namazı kılacaksınız. Sabah namazından evvel kılacaksınız. Bu namazın çok büyük bir hazzı olduğunu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı seveceksiniz. Allah da sizi sevecek. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu etrafınızdaki herkesi seversiniz. Sevdikçe onlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki muhtevanızda sadece sevgi oluşsun. O zaman size düşman olanları da kin beslemenin mümkün olmadığını yaşayacaksınız. Onları da seveceksiniz. Ve Allah-u Teala'dan o size kötülük etmiş olanları, kötülüğünüz için çalışanları, size zarar vermeye uğraşanları da sevmeyi başaracaksınız. Allah-u Teala'nın onları affetmesi için dua edeceksiniz Rabbinize. Onları bağışlasın. Onların da kalplerine size verdiği güzellikleri versin Allah-u Teala diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı şey değildir. Ama Allah'ı sevmeyen bir insan insanları sevemez. Sevgi adını verdiğimiz şeyle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevgi kalbin işidir. Arzu fizik vücudun işidir. Öyleyse biz sevgiden bahsediyoruz. Kalpten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp sevginin merkezi. Nasıl kalp damarlar vasıtasıyla kanı vücudunuzun en ücra köşesine, elinizin parmaklarının ucuna kadar, ayaklarınızın parmaklarının ucuna kadar, başınızın en üst noktasına kadar, beyninizin her noktasına ulaştırıyorsa Allah-u Teala'yı zikretmek nefsinizin kalbini en güzele ulaştırmak istikametinde bir muhteşem dizayn oluşturur ki
O başınızın en üst noktasından ayak parmaklarınıza kadar bütün vücudunuza hükmeder. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın sizlere kabul ettirmeye çalıştığı en kötü duygudur. Nefret eden bir insan nefret ettiği kişiye zarar vermeye çalışır. Seven bir insan sevdiğine huzur ve mutluluk vermeye çalışır. İkisi birbirinden son derece ayrı, birbirinin tamamen zıttı olan bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Sevmek ve nefret etmek. Öyleyse sakın nefret edenlerden olmayın sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevin. Sadece sevin. Nefret edenleri de sevmeye çalışın. Bunu yapmaya çalıştığınız zaman hiç de kolay olmadığını yaşayacaksınız. Ama gayret ederseniz Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. O zaman size kötülük yapanları da affetmesi için Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye karşı kin beslemeyin. Kin, nefsin en büyük afetlerinden birisidir. Çünkü kin, o nefret ettiğiniz kişiye kötülük yapmanızı telkin eder devamlı olarak. Oysa ki siz Allah'ın dostuysanız kimseye kötülük yapamazsınız. Sizin aleyhinizde bulunanlara Allah Teala sizin karşılık vermenizi uygun görmez. Onlar yalan da söylese, sizin için iftiralar atsa da bu netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, Allah karşısında mı temiz olmak istersiniz, yoksa insanlar karşısında mı? Allah'ın sizi sevebilmesi kalbinizin temizlik oranına paraleldir. Kalbinizin ne kadarını afetlerden temizlediniz? Bunun ölçüsü ise zikirdir. 24 saatin yüzde ne kadarında zikrediyorsanız, nefsinizin kalbi de yüzde o kadar nurla dolar. Her 24 saatlik zaman parçasının zikirle geçen süresi nefsinizin kalbinin temizlik oranını gösterir. O oran hep korunur. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir bu konunun en güzel çözümünü ifade eder. Orada nefsinizin kalbini tamamen doldurup taşan bir mutluluk dizaynı söz konusudur. Etrafınıza mutluluk vermeye kendinizi adamanızı sağlar. O zaman size düşman olanlara sevgili kardeşlerim sadece acırsınız. Onlar cehennemi bilmiyorlar. Görmediler. Görseler de bunu asla yapamazlardı. Kimseye düşman olamazlardı. Ve Allah'ın Resulüne
Asla düşman olamazlardı. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin kurtulmasını dileriz. Onlar için de Allah'ın affetmesi istikametinde dua ederiz. Hep yaparız bunu. Ama yetmez ki sevgili kardeşlerim. Kötülük eden kişi bundan pişmanlık duymadıkça bizatihi kendisi Allah'tan af ve mağfiret dilemedikçe gerçek bir pişmanlıkla Allah'a yönelmedikçe affı mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yer mi? Olmasaydı Allah Teala hiçbirimizi dünya adı verilen bu gezegende yaratmazdı. Allah Teala bir kanun koymuş. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler. Kazanılan dereceler kaybedilen dereceleri aşmadıkça o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bunun cennetin en güzel yolu cennete ulaşmanın kıyametten kıyamete kadar cennette kalmanın en güzel yönü sevgili kardeşlerim başkaları için yaşamaktır. Onları sevin. Bu onlar kelimesinin içine size kötülük edenleri de dahil etmeye çalışın. Biliyoruz ki bu zor bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, muhtevanın zorluğu neyi ifade ederse etsin, eğer Allah'tan yardım isterseniz ve bunu başarma konusunda ciddi bir gayretin sahibi olursanız mutlaka başarırsınız. Sizi sevmeyenleri de sevebilirsiniz. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getiremezsiniz o zaman. Onların da affı için Allah'a dua edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. Bunun gibi kim bilir kaç bin gezegende bizim gibi hayat var. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman bunun yolunun sevmekten geçtiğini bilin. Şeytanın dostları sevemezler. Onlar şeytandan nefreti öğrenirler. Onu talim ederler. Başka insanları sevmek, onlara yardımcı olmak, onlara en güzel davranışlarda bulunmak yerine onları zarar vermek suretiyle huzursuz etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim,
Nefretin arkasında kişisel düşmanlık vardır. Allah Teala'nın bize emrettiği şey, bize yaptırdığı şey, bizi sevmeyenleri de sevmektir. Bizim sevmeyenleri değil, bizden nefret edenleri de sevmektir. Onlar için de dua ediyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala onları affediyorsun diye. Sevgili kardeşlerim, kim nefret ediyorsa o Allah'ın kendisine nasip kıldığı mutluluk yolunun kapısını kapatmıştır. Negatif istikametten esen mutsuzluk rüzgarları insanlar başkalarına zarar vermek için harekete geçtiğinde daha üst seviyede hareket ederler. Onların kalplerini karartırlar. Zikirlerini adım adım yok ederler. Bir süre sonra bu insanlar zikretmez olurlar. Oysa ki insanın kalbine nurları taşıyan, onu mutlu eden Allah kelimesinin tekrarı olan biridir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya ağzı da kımıldatmadan diye iç zikir. Ama bu kımıldatmama müessesesi tam bir kımıldatmama değildir. Kişi kımıldatmadığını zanneder ama bakar ki çok hafif bir şekilde dişler çok hafif bir şekilde çok kısa bir mesafe içinde yine hareket halindedir. Öyle ki bu belli belirsiz bir harekettir. Ancak dikkatli bakıldığı zaman hissedilir. İşte o böyle olan Allah'ın o kişiye kazandırdığı bir özel dizayndır. Adı tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle oraya varmamıştır. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Kişi gayret ederse Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Neden? Çünkü gayret eden kişi kalbinin afetlerini bir ölçüde mutlaka temizler. O ölçüye ulaşınca Allah'ın yardımı gelir. Onu daha üst seviyede zikreder.

üst seviye güzelliklerdir. Ancak o zaman yaşanır. O zaman sır perdelerini Allah Teala birer birer kaldırır. Kişi kanatlı melekleri de Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle onları mutlaka Allah Teala gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl Allah'a aşık olmazsınız? Nasıl Allah'a neticede sonunda hayran olmazsınız? Bütün o güzellikleri size veren Allah'tır. Allah'ı seven başkalarını da sever. İnsanları da sever. Ve onları affeder. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hesap bizimle bize kötülük yapanlar arasında değildir. Hesap Allah'la kötülüğü yapanlar arasındadır. Öyleyse insanların nefs afetleri sebebiyle Allah Teala kısası müsaade safhasına getirmiş. Ama eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Affedersek niçin bizim için hayır daha hayırlıdır? Hayır nedir? Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Eğer birisi bize bir kötülük etmişse, o kişi o hareketi sebebiyle derecat kaybetmiştir. Bize kötülük edildiyse, onun kaybettiği derecatı biz kazanmışızdır. Biz de ona aynı şekilde davranırsak, kazandığımız derecat kadarını biz kaybederiz. Biz de ona kötülük edersek, kısas deniyor adına bunun. O zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hiç kazanacağımız hiçbir şey kalmıyor geriye. Ama kim bize bir kötülük etmişse, biz ona kötülük etmediğimiz takdirde, onun cürmü kadar kaybettiği derecatı biz kazanırız. Sevgili kardeşlerim, insanların kalbini kazanmak yerine onlara huzur ve mutluluk vermek suretiyle onların kalbini kazanmak yerine niçin insanların öfkesini, nefretini kazanalım ki? Allah Teala bizden ne istiyor? Seviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Sevmekse ruhun hasretidir, nefsin afeti değildir. Öyleyse nefret etmeyiniz diyor Allah Teala. Nefret nefsin afetidir. Nefret ettirmemek de başkalarının diğerlerinden nefret etmesine meydan verecek olan konuşmaları da yapmamamız uygundur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki iç dünyanızda, dış dünyanızda, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefreti sıfırlamalısınız, sevgiyi bütün boyutlara yaymalısınız. Size düşman olanları da

Sevebilmelisiniz. Bunlar bu dünya hayatında nefretlerini devam ettirseler bile kıyamette bunun hesabını Allah'a mutlaka vermek mecburiyetindeler. Hiç kimse için ikinci bir alternatif yok. Kıyamet günü sevap tartılarınızla günah tartılarınız mutlak olarak karşılaştırılır. Meleklerin huzurunda ve sevgili kardeşlerim, kimin günah tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Sonsuz bir İşkenceler hayatını cehennemde olanlar kıyamete kadar yaşamak mecburiyetindeler. Kıyamet bir sonsuzluğun sonudur. Allah Teala nasıl kainatı yaratmışsa bir gün onu yok edecektir. Her şey başa yeniden dönecek. Öyleyse geçici bir hayatınız var. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, 100 sene yaşadığınızı, 200 sene yaşadığınızı düşünsek de netice değişmez. Bir gün mutlaka öleceksiniz. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz. İşte arkamızda bir hoş seda bırakabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Arkamızdan insanların çok büyük bir kısmı bizi hayırla anabiliyor mu? Öyleyse o zaman Allah için yaşamışızdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyi anlayamazlar. Bu sebeple kendi açılarından değerlendirdikleri olaylarda genellikle yanılırlar. Bu yanılgılar kine nefrete sebebiyet verebilir. Sevgili kardeşlerim, insanları affetmeye çalışalım. Gayretimiz bu istikamette olsun. Kimseye kin duymayalım. Bize kötülük yapanlara da kin duymamayı başarırsak Allah'a en yakınlardan oluruz. Allah Teala hesabı biz görürüz diyor. Ve buna karşılık nefsinde afetler bulunup intikam afetini tatbik etmek isteyene de Allah Teala açık kapı bırakmış. Ama ahsen olanı bu değil. Ahsen olanı kötülüğe kötülükle mukabele etmek değil, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Öyleyse bunu usul haline getirelim. Bize kötülük edenlere de elimize bir fırsat geçtiğinde iyilik edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Hesabı bize vermeyecekler sevgili kardeşlerim. Çünkü hesabı Allah'a verecekler. İşte böyle bir dizaynda üzerinize düşen vazife herkesi sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. Sevgiyle dolu bir dünyada yaşamaktır. Huzur içinde olmaktır. Çünkü her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa siz derecat kazanırsınız. Derecat kazanan herkes kazandığı her derece için mutluluk
hususunu mutlaka yaşar. Kaybettiği her derecede de mutsuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunun ki daima huzuru ve mutluluğu yaşayasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allah-u Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek, o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması.
Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan, dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle
Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil. Ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını
Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan
Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi, o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını
sahip olduktan sonra da köz köz, demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an kiramen katibi melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifade eden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cennetin kapısıdır? O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, "Aa, o mu? O ermiştir." demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Önce ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala yarattıkların içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, 7 katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah Teala'nın izahını içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. alemden sonra da Sitet-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah Teala'nın indinde ise insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Sülük isimli yolculuk 7 tane gök katının
birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki, insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek, başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Vel âlemîner rahmânir rahîm. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda beraberiz. Bir defa daha bir manevi güzelliği yaşamak üzere, bir hazzı duymak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın en çok değer verdiği konulardan birisi takvadır. Bugünkü konumuz da takva. Takva kelimesi lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ve manası budur diye Kur'an tefsirleri nerede takva kelimesi görmüşlerse oraya hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tip takva var. İslam'ın 7 safhası boyunca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 grup takva koymuş. Aminullah takvası birinci takva. Sonra ikinci takva müminler takvası. Üçüncü takva evvaplar takvası. Dördüncü takva muhsinler takvası. Beşinci takva muhlisler takvası. Altıncı takva azim takva, irşada ulaşanların takvası. Yedinci takva ise bir hakkın takva. Hakka tukatihi takva.

İşte Allah Teala 28 basamak boyunca 3. basamakta başlayan takvaya amenler takvası olarak değerlendiriyor. Sonra mürşide ulaştığımız zaman birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta mümin oluyoruz. Müminler takvası sahibi oluyoruz. Yine birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor, sığınağa, meaba sığınıyor ve evvap oluyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz muhlis olup Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de hakka tukatihi takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala insanlarla olan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'de en güzel standartlar içinde dizayn etmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Kalbimizde zevk varsa, maraz varsa, Allah'a isyan halindeysek seçilmiyoruz. Aksi halde kalbimizde hayır vardır. Allah Teala bizleri seçiyor. Seçilenlerin arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte bu dileyenler amenular takvasının sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegri ileyhil vesile diyor Maide Suresinin 35. ayet kerimesinde. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah Teala Fussilet Suresinin

Ve görüyoruz ki konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olma noktası ve Allah Teala amenü olup da takva sahibi olanlardan bahsediyor. Amin olup Allah'a takva sahibi olanları kurtarmak istiyor Allah Teala. Öyleyse burası ilk takva. Amin olursak ne olur? Amin olursak Allah'a ulaşmayı dilemiş biriyiz. Yoksa dilemediğimiz sürece amin olmamız da mümkün değil. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde amin olmamız söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi aminu olamaz. Ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek? Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu noktada amin olduğumuz zaman aminular takvasının, Allah'a ulaşmayı dileyenler takvasının sahibi olduk. Ne yapar Allah Teala? Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Allah'ın kanunu 1'e 10. Biz bir adım attık. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın bir insanın hayatındaki dönüm noktasını başarıyla geçtik. Nedir dönüm noktasından Allah Teala'nın muradı? Cennetle cehennemin kapılarını birbirinden ayıran bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse bir insan mutlaka kurtuluyor, dilememişse mutlaka cehenneme gidiyor. Bu kadar önemli bir konu, din standartlarının içerisinde bugün hiç esamesi bile okunmayan bir konudur. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün olmayan bir tuzağın içindedirler. Ve iblis amin olma standartlarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış. İşte birinci amin oluşun arkasından Allah Teala kalbimizdeki talebi görüyor ve rahim esmasıyla bize tecelliye başlıyor. Bu tecellinin arkasından ard arda aldığımız 10 tane ihsan var. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. 1. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. 2. Kalbimizdeki ikinleti alıyor. 3. Yerine ifat koyuyor. 4. Ve Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması da Allah'ın 5. ihsanı. Altıncı ihsanı kalbimize ulaşması. Yedincisi kalbimizin içindeki, nefsimizin kalbindeki şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirmek. Bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. Sonra 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu ihsanı, zikir yaptığımız zaman bu nur yolundan kalbimize ulaşan rahmet ve fazl isimli iki nurdan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofonu ait olduğu yere takmayı unutmuşuz. Her zamanki unutkanlıklardan bir tanesi olur böyle şeyler. Ve göğsümüzden kalbimize Allah'ın nur yolu açmasından sonra kalbimize ulaşan rahmet nurlarının kalbimize sızabildiğini görüyoruz. Bu sızıntı %2'yi sızmaya başlaması, arkasından da %2'ye ulaşması, huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olunca bir hakkımız doğuyor. Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp da sorduğumuz zaman bizi irşada ulaştıracak kişinin kimliğini Allah-u Teala mutlaka onu gösteriyor. Ve ulaşıp önünde tövbe ediyoruz. Tabiyetimiz gerçekleşiyor. Ve bu noktada yeni bir takva müessesesi var. Buna müminler takvası diyoruz. Çünkü burası mümin olduğumuz yer. Mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. Diz çöktük. Önünde el öptük. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane ihsanla tabi olduk. Ve Allah'tan 10 tane nimet almaya hak kazandık. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, yani desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? 3 aşamada. 1. Allah Teala kalbimizin mühürlü olan kapısının mührünü açıyor. 2. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. 3. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece artık biz kalbinin içine iman yazılan bir kişi oluyoruz. Eğer Allah Teala kalbimizin içine imanı yazmasaydı mümin olamayacaktık. Öyle mi? İşte Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Yani bunlar münafıklar. Sahabe gibi. Sahabe nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tövbe edip tabi olmuşlarsa, münafıklar da aynı şekilde tövbe etmişler. Görüntü, dış görüntü aynı. Sahabe mümin olduysa biz de mümin olduk diyorlar. Aynı şeyleri yaptık, aynı sözleri biz de söyledik diyorlar. Ve Allah-u Teala onlara cevap veriyor, hayır diyor. Allah-u Teala onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik neyin? Ve siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Kişinin ancak kalbinin içine iman Allah-u Teala tarafından yazılırsa Allah o kalbin içine yazdığı imanla iman kelimesini kalbin içine sokmuş oluyor. İmanı artık o kalbin içinde iman var. İman kelimesinin çekim gücü var. Fazılları kendisine çekecek olan bir güç. İşte burada yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Müminler takvası. Burada mümin oluyoruz kalbimizin içine iman yazıldığı için. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki ağızlarıyla mümin olduk derler diyor, ama kalpleri mümin olmamıştır. Onlar müminler değildir diyor.
Bu noktada biz nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimizin içine iman yazıldığı için zikir yaptığımızda Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz, rahmetle salavat partikülleri, nurları, enerji grupları kalbimizin üzerine basınç yapıyor kalbimizdeki hareketli hale gelen nur kapısının üzerine. Ve nur kapısı, Allah'ın Rabbani kapısının üzerindeki mühür kalbin altına doğru iniyor, zulmani kapıyı kilitliyor ve mühürlüyor. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi artık mümkün değil. Öyleyse bu süreç içerisinde nefsimizin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi söz konusu değil. Peki ne oluyor içeride? İman kelimesinin çekim gücü etrafına fazıları toplamaya başlıyor. Faziletleri. Ve bu toplanan faziletlerin iman kelimesine yapışarak işgal ettikleri hacim, zikir bittiği zaman kalbe yeniden geri dönen karanlıkların o oralarını artık işgal edememesine sebebiyet veriyor. İman kelimesinin etrafında ne kadar nur toplanmışsa, fazilet toplanmışsa o artık kalbin gerçek sahibi oluyor. Çünkü kalpte ondan evvel küfür kelimesi vardı ve karanlıkları küfrün muhtevası olan afetleri etrafında topluyordu. Onları çekmek gücünün sahibiydi. Ama Allah-u Teala onu kalbimizden aldı. Ve kalbimizin içine imanı yazdı. Artık iman kelimesi var. İman kelimesi de faziletleri etrafında devamlı toplayan bir özelliğin sahibi. Ve fazıllar toplandıkça her 107 nur birikiminde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nefs tezkiyesi oluyoruz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burası. Ve nefs tezkiyesi yani amelü salihat, nefsi ıslah edici amel kim işlerse o kişi mümindir diyor Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar işte onlar müminlerdir. Allah mümin olanları kadın olsun erkek olsun cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Müminlerin özelliğinden bahsediyor. Müminler amelü salihat yapanlardır, nefsi ıslah edici amel yapanlardır diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerim, 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te ama tövbe edip de mümin olanlar diyor Allah Teala ve amelü salihata başlayanlar Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe edenler hariç onlar cehenneme gitmezler. Bu tövbe edip de mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler ve onların cehenneme gitmemenin ötesinde nefs tezkiyesi yaptıklarını, amelü salihat yaptıklarını ifade ediyor Allah Teala. Ki demin senin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat yapanların mümin olması söz konusu.

Ali İmran 15 ve 16'da mümin takvanın standartlarını veriyor Allah Teala. Kul e'nebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Lillezine teka inde rabbihim cennetin tecrimi min tahtihel enhar halidine fiha ve ezvacın mütaharetün ve rıdvanın Allah. Vallahi basirun bilir bak. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerin indinde altından nehirler akan cennet vardır. Orada devamlı kalacakları ve tertemiz eşler bulunan ve Allah'ın rızası bulunan bir makam vardır orada diyor. Rıza vardır. Ve 16. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبِّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar derler ki Rabbimiz muhakkak ki biz aminu olduk. Mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler.

Ve Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminüskürü nimetallahi. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki, nimetallahi aleyküm, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, iz hemme kavmin an yepsütü ileyküm, eydiyehüm fe keffe eydiyehüm ankum. Yani bir topluluk size saldırmak istemişti, size zarar vermek istemişti ve Allah onlara mani olmuştu. Vettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alallahi fel yetekevel ve yetevekkelil müminun. Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Müminlerin güveni, vekaleti Allah'ın üzerine olsun. Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor Allah Teala. Burası Vettekullah'dan gelen sonra gelen cümle Allah'a müminlerin takva sahibi olarak mütevekkil oldukları ifade buyuruluyor. Burası mümin takva için güzel bir misal teşkil ediyor. Müminler takvası. Söylediğimiz gibi kişinin kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı tamamlanıyor. Birincisi Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İkincisi kalbine ihbat koyuyor. Üçüncüsü kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Beşincisi kalbin mühürünü açıyor. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Yedincisi de kalbin içine Allah imanı yazıyor. Ve böylece kişi sadece diliyle iman ettik diyen bir kişi olmuyor. Burada o kişi kalbine iman yazıldığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümindir. Kafir kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan kişidir, kişiye aittir. Mümin kelimesi de kalbinde imanın sahibi olan kişidir. Mümin, imanın sahibi olan, imanı olan kişi, kafir, küfrü olan kişi. Öyleyse sadece iki çeşit insan var, kafirler ve müminler. Kafir dediğimiz zaman onu Allah'a inanmayanlar anlamına almıyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Allah'a inanmayan muhakkak ki kafirdir, tamam. Onun hiçbir şey yapması zaten söz konusu değildir. Ama Allah'a inanıp da kalbine iman yazılmayanlar, kalplerindeki imanın sahibi olmadıkları için dilleriyle mümin olduklarını söyleyen ama kalpleri mümin olmayanlardır diyor Allah Teala ve onları mümin saymayız diyor. Söyledik Hucurat 14'te. Öyleyse ikinci takva 14. basamakta gerçekleşen müminler takvasıdır. Kişi gördüğünüz gibi 14. basamakta kalbine iman yazıldığı için kalbiyle de mümin olan bir hüviyete girmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruh bir kat göklerde yükselir. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselir. Nefs-i levamede ikinci, nefs-i mülhimede üçüncü, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselir. Yedinci katın fethini tamamlar. 7 tane alemi geçer. İndi ilahide. 7. gök katında en sonunda indi ilahiye ulaşır. Allah'ın huzuruna ve orada en yüksek nokta olan sitet-i müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala zatına me'ab diyor, sığınak diyor. Ve
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder.

Kim Mevab'a varırsa, kim Allah'a ulaşırsa o kişi Mevab'a sığınır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a varan Mevab'a sığınağa sığınır. Bunların, Allah'a sığınanların, sığınan, Mevab'a sığınan anlamına evvab olduğunu söylüyor aynı kökten gelen iki kelime. Mevab sığınak, evvab da sığınağa sığınan, Allah'a dönerek ulaşan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzrifetül cenneti lil muttakine gayri mayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz yer şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Li kulli evvabin ve hafiz, bütün evvap olanlar için, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için başlarında, başların üzerinde devrin imamını bir muhafız olarak taşıyanlar için. Öyleyse bir sığınaktan bahsediyor Allah Teala, sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Evvap, sığınağa sığınan. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kendisi için şöyle söylediğini görüyoruz. Vallahu indehu hüsnül meab. Vallahu yemin olsun ki Allah indehu onun indinde hüsnül meab, en güzel sığınak. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır buyuruyor. İşte insanlardan her kim bu sığınağa ruhunu ulaştırabilirse, irci-i emrinin gereğini yaparsa ki 12 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, kim bu farzı gerçekleştirirse işte o kişi kendine düşeni yapmıştır, sığınağa sığınmıştır. Ve böylece evvap takvanın sahibi olmuştur. Bu Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri evvap takvanın kesin işaretini taşıyor.

Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve inne lil muttakine lehüsne meab. Muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Muhakkak ki en güzel sığınaktır. Aynı zamanda evap takvanın bir diğer işareti Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geliyor. Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi kademede takva sahibi olmuşlardır? Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kademede Allah'ın evliyası olmuşlar. Onlara dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala.

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi, ona ulaş ve tekuhu ve takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Evvap oluyoruz ve evvaplar takvası oluyor bu.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nâsü bidir rabbeküm müllezî alekâküm vellezîne min kabriküm." Ey nas, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Takvaya sahip olursunuz. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evvap takvanın sahibi oluyoruz. Bu üçüncü takva. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış ve evvap takvanın sahibiyiz. Ve bir defa daha amini olmuşuz. Sonra fena makamının sahibi oluyoruz. Allah'a sarılıyor ruhumuz, sığınağa sığınıyor ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında fani oluyoruz, yok oluyoruz. Sığınağa sığınıyoruz. Allah Teala bu sığınma işlemini başka bir ifadeyle de anlatıyor. Allah'a sarılma. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a sarılmak, vahtesemu geçiyor, vahtesemu, Allah'a sarılmak. Vatesumu billahi, Allah'a sarılma. Sonra fizik vücudumuz Allah'a, ruhumuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman evvap takvanın sahibi oluruz. Sonra daha sonraki kademede Allah bize bir ihsanda bulunacaktır. Bir nimette daha bulunacaktır. Bir taht ihsan edecektir indi ilahide. Boşlukta duran tahtlardan bir tanesini. O zaman bekabillah olacağız. 23. basamaktayız. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşacak. Zahit olacağız. 24. basamaktayız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak ve muhsinler takvasının sahibi olacağız. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Onun adı muhsindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden. İşte Âl-i İmrân suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsinlerin takvasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 133'te ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu o iddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerime 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّارَائِ. Onlar ki darlıkta da bollukta da infak ederler.
Vel kâzimîner gayza, gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Vel afîne anin nas ve nası affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri ve Allah muhsinleri sever. Ve andolsun ki Allah muhsinleri sever. Öyleyse muhsinlerin takvasından bahsediyor Allah Teala fizik vücutlarını 25. basamakta Allah'a teslim eden insanlar.

Öyleyse burada muhsinlerin de takva sahibi olduğunu görüyoruz. O zaman yeni bir kademe daha takva geldi. Bu dördüncü takva oldu. Sevgili kardeşlerim, her takva kademesinde bir cennet katı kişi yükseliyor. Amenular takvasının sahibi olan kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Müminler takvasının sahibi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetleri ikisinde de dışarıdaki herhangi bir insandan farklı değildir. Ama ruhu Allah'a ulaşan bir insan, evat takvanın sahibi olan bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Üçüncü kat cenneti de elde etmiştir. Şimdi söz konusu olan muhsinler takvasına ulaşan kişi ise dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin ise %90'ına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 karanlık kalmıştır. Ve fizik vücut o karanlığa hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece kişi muhsinlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi burada tamamlanıyor. Daha sonraki takva, ahsen takva, yani muhlislerin takvası. Allah Teala muhlisleri tarif ediyor. Ve ma uberru

Onlar emrolunmadılar. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Muhlisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlis kul olmakla. Lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde. Hünefae, hanifler olarak. Allah'a muhlis kul olmakla, yani nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Şimdi konunun takva kesimine geliyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu ve aminus salihati cunahun." Amenu olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler üzerine günah değildir. Fima taimu, önceden fîmâ tâimû izâ mettekâ, takva sahibi oluncaya kadar, olmadan evvel yediklerinde âmeni olanların ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin takva sahibi oluncaya kadar geçen evvelki günlerinde yedikleri şeyler sebebiyle üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve âmenû ve âmilü salihâti, ve sonra gene amin olmuşlardır. Nefsi ıslah edici ameller işlemişlerdir. Sümmettekav, sonra gene takva sahibi olmuşlardır. Ve amin olmuşlardır. Sümmettekav, yeniden takva sahibi olmuşlardır. Amin olduktan sonra. Ve ahsenu. Ve ahsenu olmuşlardır. Yani takva sahibi, ahsenu olan takva sahibi, ahsen takvanın sahibi olmuşlardır. Ahsene ulaştıran takvanın sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Zümer 10'da ise Allah Teala şöyle söylüyor: "Kul ya ibadillezine aminetteku rabbikum." Ey Muhammed, de ki: Rabbinize karşı takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu takva sahibi olanlardan ahsen olanlar için dünya hayatında hasene vardır. Ardullahi vasiya, onlar için yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehüm bi gayri hisabin. Sabredenlerin mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse burada Allah Teala hangi tip bir takvadan bahsediyor? Aminuttekû rabbeküm, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor Allah Teala. Ahsen olanların takvası.

Allah Teala innel muttakine fin cennatin ve uyunin, muhakkak ki takva sahibi takva sahipleri içinde pınarlar bulunan cennete gideceklerdir. Ve Zariyat 16 ahizine ma atahum rabbuhum. Onlar Rablerinin vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Ahzedeceklerdir. İnnehum kâne kable zâlike muhsinun. Onlar bundan evvel muhsinlerdi diyor. Muhsin oluşlarının önce muhsin olduklarına göre şu anda ahsen olanlar ve bu takvaya, ahsen takvaya ulaşanlar.

Demek ki fizik vücudumuz Allah'a kul olduktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde birinci aşamada ululelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. İlmel yakinden aynel yakine ulaşıyoruz. Ve 7 tane özellik kazanıyoruz. Bunların 4'ü vasıf şartı, 3'ü sonuç şartı. Kişi daimi zikrin sahibidir. 1. İkincisi, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3.'sü kalp gözü açılmıştır. 4.'sü kalp kulağı açılmıştır. Bu şartların, vasıf şartlarının tabi neticesi olarak onlar hayır sahibi olmuşlardır, tezekkür sahibi olmuşlardır ve hikmet sahibi olmuşlardır, hüküm sahibi olmuşlardır. Bunların hepsine birden hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala Ulu'l-Elbap makamında. Ve birinci gök katını gösteriyor o kişiye. Ondan sonra kişi zemin katı gösteriyor bu kişiye. Sonra kişi birinci gök katından itibaren bütün katları görmeye başlıyor. Orası da kişinin muhlis olduğu yer. İhlasa ulaştığı yer Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince. Ve işte muhlislerin takvası ahsen takva oluyor. Ahsen olanlar nefslerinin kalbini afetlerden tamamen kurtaranlar. Ve bir süre sonra kişiler azim takvanın sahibi oluyorlar. İrşada ulaşıyorlar. Ahzab 70 ve 71'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîden." Amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sözü şiddetli olarak söyleyin. Yuslih lekum amalukum ve yafir lekum zunubekum ve men yuti'llahi ve resuluhu fekat faze fevzen azimen. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resulü'ye itaat ederse o azim mükafata ermiştir. İşte burada azim mükafat söz konusu ve kişinin günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Burada o kişinin irşada ulaşması söz konusu. Salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. İkinci mertebesinde mürşide ulaştığımızdan sonraki günahlarımız örtülüyor ve salah nuruyla mükafatlandırılıyoruz. Üçüncü mertebesinde Allah'ın örttüğü günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü kademesinde irşada ulaşıyoruz. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Azim mükafatı eren kişiler bu noktaya ulaşıyor, azim takvanın sahipleri oluyor. Bu takvanın sahipleri irşada ulaşanlar.

Sala makamının dördüncü kademesi. Sonra da azim takvanın ötesi hakka tukatihi takva. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkıyla takva, bir hakkın takva. Yani hakkı görerek takva. Yani hakkın yakın takvasıyla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ali İmran 28'de de aynı takvadan bahsediyor. Diyor ki لَا يَتَّهِزِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّكُوا مِنْهُمْ تُقَتَّنْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهِ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Müminler müminlerden başkasını kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Hakkıyla takva sahibi olmak. Takva sahiplerinin en üstünde olmak. İşte burası bir hakkın takvadır. Burada irademizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada hakkı tukatiye takvanın sahibi oluruz. Hakkı tukatiye takvanın işareti sonradan ifade edilen kesim ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah'a teslim olmaksa burada geçen hakka tukatihi takva ile Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de takva kademeleri 7 ayrı safha içeriyor. Bu 7 safhanın hepsinde İnşallah bu akşam beraberce Allah'ın izniyle gözden geçirdik. 7 kademe takvayı sahabe baştan aşağı hepsi yaşamışlar. Hepsi 7. takvaya ulaşmışlar. 7. takvaya ulaşan kişinin Allah irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini İhsan eylemesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik, Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar, huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret? Neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş. Bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek ne kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Nasıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktörse etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek masterının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi

buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım sen ne bu bir tesadüftür diye düşünerek, bir defa daha sizi imtihan edebilir, arkasından bir defa daha imtihan edebilir, ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes o mutluluğa paralel olan aynı seviyede bir mutluluğu kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup, beni onun üzüldüğü gibi üzecektir. Ama ya ben?

kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi, birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa, onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel, Allah'ın emirlerine en uygun ders, ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek, bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi, o sevgisi yüzünden başkalarını mutlaka mutlu etmek ihtiyacını duyacak ve onu gerçekleştirdikçe Allah da ona mutluluk vereceği için hep mutluluğu yaşayacaktır. Ama kim başkalarına karşı nefretle davranıyorsa, öfkeyle davranıyorsa, davranışları etrafındaki insanlara mutluluk değil, huzursuzluk veriyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Etrafındaki insanlara kötü davrandığı için onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. rahatsızlık hissedecektir. Yani Allah Teala
ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük edene kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam hissi bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır, tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Seven sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları sahiden böyle mi diye
Her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona öyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğer gam olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun, mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var. Kapılar ardına kadar açık demekle o onları kastediyorum.
Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standartınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise, sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah-u Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki, birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe, onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah-u Teala ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde 2. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar artık size karşı kötü davranmayacaklardır.
sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız, sizin onlardan nefret ediyor gibi ya davranışlarınız onlarda bu ihtimali oluşturmuş olmasın. Konunun gerçeği budur. Her zaman aynı şey söz konusudur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Başkalarına nasıl davranırsanız, onlardan size geri dönen davranış biçimi aynı istikamette olacaktır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olarak bunu her başarmanızda onlardan size geri dönecek olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz akşam yattığınız zaman. Hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayretin sahibi olduğunuz iş dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. Ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizin elinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak
mutluluk verdiniz. B'ye de, ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala

Konumuz Ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü iade etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Gari beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük ve hepimiz kalbimizle Allah Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala evet sen bizim Rabbimizsin cevabımız üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala
diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah-u Teala ona söylediğimiz Allah-u Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina, öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki, وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah-u Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah-u Teala yetimlerin malına yaklaşmayın, buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın, mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah-u Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübüle diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan sebilihi Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah-u Teala. Feteferreka biküm ansebilihi sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah-u Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz, Allah'a misak vermişiz, Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah-u Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izate deyicim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zülmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zülmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı

Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini ellezine yufune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala.

Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَابِ ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakleri neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak

ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyuma ulaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan, kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz, bir
Galipte Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabir ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah Teala orada Rad 25'te ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için.
Yani bütün nebilere Allah Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum, ikrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestum ala zalikum isri, onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki, kâlû akrerna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah-u Teala diyor ki, kâle, Allah dedi ki, feşhedû, öyleyse şahit olun, ve ene me'aküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala, ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezi. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği

onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa, Elestü bi Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah-u Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah-u Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin. Tevbi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekat.

0: Kağıt dönüyor.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene, İslam alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir el-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor.

The insanlar Allah'ın kanunu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanuna uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da Von Braun'un devreye soktuğu füzeler ...1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları, herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım, Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu. Gönül
gerek Ahi Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyanı Rum Teşkilatı olsun, erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler. Ve tıp ilminde şifa evlerini açan Osmanlılar, tıp ilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi kıymetli bir yere sahip oldu.

Okay. Bir pir reis çıkıyor 1500'lü yıllarda, bir dünya haritası çiziyor ve bu dünya haritası dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarın üzerine, biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebu'l-İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebu'l-İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alimi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

geri kalmış deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Adana İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14 asıra belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın beş şartından ibaret değildir.
daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbni Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya amenü kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da münip kelimesiyle, enabü kelimesiyle, ünip kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya aminü kelimesiyle ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah Teala'nın ameli olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah Teala amenü olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir amenü olan var ki takva sahibi olmaktan Allah Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminun kelimesini kullanıyor. Ama bu amini olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
de aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve hilaleti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amel olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene amenü kişi

kişi ama takva sahibi. Peki burada aminü kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahireti diyor Allah-u Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amini olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Hemen yu'min billahi hemen yekfur taguti ve yu'min billahi fekit istemseke bir uvvetil huska nefisame leha. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a amini olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala vâdesemû bihablillâhi cemî'an diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve lâ teferrukû ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar, şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar, takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda.

73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay Allah'a ulaşmayı dileme bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekür. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amel olursa. O bu kişinin buradaki amin olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört,
gideceğiniz yer cehennem. 5. Tağutun kulusunuz. 6. Tağutun dostusunuz. 7. Hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah-u Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüellezine aminu aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin, diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safa, birinci safa yaşanmadığı için büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa 14. basamağı ifade eder mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler.
dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaşmıştır, ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa, hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. 3. safhaya da gelemeyecektir. Ancak 3. safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası ünvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler, sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime ve lezîneşlene bu tagute en yâbüdühâ ve en âbînallâhi lehümün büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşidine tabi oldular Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesi, sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin? Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var?
Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el ebenin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor. E diyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah Teala ruhumuzun da ve içimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'da murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerindeki, ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alemi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam
alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün, Kur'an-ı Kerim'de zikirde, çok zikirde, daimi zikirde farz olduğu halde, İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım... ...Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam ilminin ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. Ve İslam, İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sizle bir tane konuşuyorum. Allah mıyı düşünürsün, mıyı düşünürsünüz? Gülüyor anne cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar olabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emralanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz sokmasa ama size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey sakmayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor, rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara
2: Evet, bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyorum. Sadece iki kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır.
3: Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım.
2: Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şart yok. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
3: Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
2: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Refinesi onu hep tembelliğe, hep nefsin sikametindeki olayları götürür.
3: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala da ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümle Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
4: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer, cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı, üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken, zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git. Artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç getirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Adem oğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı,

Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti.

Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esmaül Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O, kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim, kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in, bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine, kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için
onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenü olmuş gençlerdi ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki,
ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, ''Benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm.'' dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, ''Bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun, o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve ''Keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım.'' diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o, yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk,
Allah'a ait bir haktır. O Allah, sevap, mükafat açısından da, akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o, semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap, hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun, kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan, Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı
zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz velledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse vetteki yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakıyla ve denir ve ezzalimin zalimlere zuku tadın ma şey kuntum siz oldunuz teksibun kesbediyorsunuz kazanıyorsunuz.

Şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu, veç fizik vücut, şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasında da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tadacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik." Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala. Veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayette kerime: "Bismillahirrahmanirrahim. Kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşurun." Kezzebe yalanladı. Ellezine onlar minden. Kablihim onlardan önce. Fe böylece artık. Etahüm onlara geldi. El azabı azap. Min haysu bir yerden bir taraftan. La yeşurun. Şuurunda olmazlar. Farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah Teala kimin üzerine dalalet hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde: "Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak" manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi: "Bismillahirrahmanirrahim. Fe zekku humullahu fe ezakumu ezaku humullahu hul hizye fil
hayati dünya ve le azabil ahireti. Ekberu, yani ekber. Ekber, ekberu. Lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allah Allah, el-hizye, zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el-hayatet dünya, dünya hayatı böyle ve gerçekten elbette azab-ı azab, el-ahireti ahiret, ekberu daha büyük. Lev eğer şayet kânı oldular, yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar.

Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azap ise bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna lin nasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin leal lehum yete zekkerun. Böyle kat ve and olsun darabna örnek verdik. Li için ennâsi insanlar. Linnâsi insanlara. Fi içinde haza bu el Kur'ani Kur'an min den kulli her bütün hepsi. Mesele leallehum umulur ki böylece onlar yetezekkerûn tezekkür ederler. Anlasın ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Öyleyse Kur'an bütün insanlara her konuda örnekler vermiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka beyan edilmiştir. Açık şöyle söylüyor Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik buyuruyor. Ayet 28 Zümer Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anen Arabiyen gayre zi ivecin leallehum yettekun. Kur'anen Kur'an, Arabiyen Arapça, gayre dışında hariç olmayan zi sahip ivecin eğrilik, kusur, çelişki leallehum umulur ki böylece onlar yettekun, takva sahibi olurlar. Bu çelişmesi ve eğriliği olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar, yani okuyanlar, böylece takva sahibi olurlar. Çelişmesi, içinde tenakuz olmayan, çelişme olmayan, tenakuz olmayan, çelişme olmayan ve aynı zamanda ivecen eğrilik manasına geliyor.

Evecin eğrilik, kusur, çelişki. Bu çelişkisi, yani eğriliği ve kusuru olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Çelişmesi, eğriliği, virgül, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Olur ki onlar böylece takva sahibi olurlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Allah'a yönelen herkes takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Öyleyse takva sahibi olmak Allah'a yöneldiğimiz noktada başlayan bir müessese. Zümer suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu meselen reculen fihi şüreka'u müteşakisune ve reculen selemen li recul hel yeste viyani mesel elhamdülillah bel ekse ruhum la ya'lemun. Darabe örnek verdi. Allah'ı Allah. Mesela misal örnek. Reculen adam kişi fihi onda şürekav şerikler ortaklar birbirine bağlı olanlar. Müteşakisune birbirine karşı şaki olanlar aralarında anlaşamayanlar. Ve reculen ve bir adam selemen teslim olan bağlı olan li e reculün bir adam. Hel mı? Nesnevi yani ikisi eşit olur. Mesela misal örnek elhamdü hamd lillahi Allah için Allah'a mahsus. Bel hayır bilakis ama ekseriyorum onların çoğu la yalimun bilmezler. Cümle nasıl şekilleniyor? Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı olan kişi ile tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu?

Allah örnek verdi, şu meseleyi örnek verdi. Daraballahı örnek verdi meselen, meseleyi misali. Misal, örnek, aynı şey. Mesele de misalin muhtevası. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı, yani birkaç amire birden bağlı olan kişiyle tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Hele bu amirler birbirleriyle anlaşamıyorlarsa.

Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Burada Allah Teala puta tapanların durumunu söylüyor. Adamlar salonu putlarla doldurmuşlar ve karşılarına geçip putlara tapıyorlar. Ve A putlardan birine tapıyor, B bir başkasına, C bir başkasına. Karma karışık bir dizayn içinde her biri başka bir puta ya da gruplar başka başka putlara tapıyorlar. Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Putlar da aralarında zaten bir anlaşma sahibi olamazlar. Bunlar neticede ya taş parçaları veya tahta parçaları. Ve tapanlar da aralarında anlaşamazlar. Tapılanlar da aralarında anlaşamazlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke muhakkak ki sen meyyit, meyyit ölümlüsün ve innehum ve muhakkak ki onlar meyyitun, meyyitler, ölümlüler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün ve muhakkak ki onlar da meyyit, onlar da ölümlüler. Yani insan olarak yaratılan herkesin mutlaka öleceğini söylüyor Allah Teala. Nasıl Adem Aleyhisselam ölmüşse bütün evvelce yaşayanlar ölmüşse, peki yaşayanlar yok mu? Var. Kim var? Hazreti İsa var. Kim var? Hazreti İdris var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Onlar yaşıyorlar. İkisi orada cennette ama biri bu dünya üzerinde yaşıyor. Binlerce, on binlerce seneden beri hep hayatta. Otuz birinci ayet-i kerimesine giriyoruz Zümer Suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sümme sonra innekum muhakkak ki siz yevmel kıyameti kıyamet günü inde yanında katında huzurunda rabbikum sizin Rabbiniz tahtasimun hasım olacaksınız. Davalı ve davacı olacaksınız. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız. Orada kıyamet gününde herkes birbirini suçlayacak. Senin yüzünden dalalete düştüm, senin yüzünden cehenneme girdim diye insanlar birbirlerini suçlayacaklar. Peki cennete girenler, onlar da hamdolsun ki biz falancaya tabi olduk da Allah'ın cennetine girdik diye bir mutluluğun içinde yaşayacaklar. Hamdolsun ki biz Allah-u Teala'yı diledik de, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik de, Allah bizi cehenneminden kurtardı, dalaletten kurtardı, küfürden kurtardı, cehennemden kurtardı, tağuta kul olmaktan kurtardı diye mutluluk şarkıları söyleyecekler. Ama insanların çoğu ne yazık ki aralarında orada da hep davalı ve davacı olacaklar. İnsanları dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar olarak iki gruba ayrılmak söz konusu kıyamet günü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar grubunu oluşturur. Diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlar hidayettedirler. Dalalette olanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Diğerleri ise gidecekleri yer cennet olanlardır. Davalı ve davacı olanlar kimler?
cehenneme gidenler, cehenneme gitmesine başka insanlara sebebiyet verenlerle, o sebebiyet verenler yüzünden cehenneme gidenler orada birbirlerinden davalı ve davacı oluyorlar. Ve Zümer Suresi 32. ayet-i kerime. Femen azlemu mimmen kezebe alallahi ve kezebe bi sıdkı iz ca'ehu. Ca'eh. E leyse fi

Allahi Allah ve kezzebe ve yalanladı. Bi es-sıdkı bis-sıdkı doğruyu, gerçeği, hakikati yalanladı. İz olduğu zaman cahihü ona geldi. Eleyse değil mi? Fi içinde cehenneme cehennem mesven kalınacak yer. Li için el kafirin kafirler. Kafirler için kalınacak yer. Şöyle oluyor. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi?

Ailesi Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'laşmayı yalanlayandan daha zalim kim var? Allah Teala bu ayetin muhtevasını Bakara 159'da açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Bakara 159'da, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıklamamıza rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlarlar. Hem Allah kitaplar indiriyor, delilleriyle indiriyor ve o kitaplarda bunlar bütün boyutlarıyla açıklanmasına rağmen o insanlar onu gene de yalanlıyorlar. Yalanlamıyorlar. Burada ketmetmek söz konusu. Onu bilerek gizliyorlar. Onu gizlerler diyor, ketmederler diyor Allah Teala ve şöyle bağlıyor ayeti. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Demek ki bu hidayeti gizlemek söz konusu, ketmetmek söz konusu, başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri için omuzlarına lanet alıyorlar. Lanet yükleniyorlar. Vebal yükleniyorlar omuzlarına. Bu kendi günahlarının ötesinde daha başka günahlar, başkalarının günahlarından da yüklendikleri için omuzlarında vebal olanlar bunlar. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet eder diyor Allah Teala. Ve 33. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeka bihi ulaike humul muttekûn. Muttekûn. Ve ellezî ve o vellezî cae geldi. Cae bi aslında getirdi. Cae geldi bi ile. İle geldi yani getirdi. Cae bi ile. Bi ile. Es-sıdk

hakkı, doğru, gerçek, hakikat ve saddeka ve doğruladı ve tasdik etti. Bihi onu, ulaike işte onlar, hum, onlar, el muttekûn, muttakiler, takva sahipleri. Ve Allah Teala bir tarif veriyor Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve hakikat ile gelen sıdk ile, doğruyla, gerçekle, hakikat ile gelen, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden kişi, Allah'a ruhu ulaştırmayı emreden kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, yani tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunu kabullenip dileyenler, işte onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala. Hakikat ile gelen ve onu tasdik edenler, yani hakikati tasdik ederek, Allah'a ulaşma dileğini tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse işte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Kimdir takva sahibi? Allah'a yönelenler. Ne diyor Allah Teala onlar takva sahibidir diye? Yine münibine ileyhi ve yettekûhû diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da takva sahibi, Allah'ın dostları. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Amin olanlar da takva sahibi görüyorsunuz. Bunlar cehennemden kurtulanlar. Yunus suresi 62-63-64. ayet-i kerimeler cehennemden kurtuluyorlar. Dünya müjdesi de, dünyada da müjde onlar için, mutluluk. Ahirette de mutluluk onlar için, yani kıyametten sonra gidecekleri yerde Allah'ın cenneti. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. 34. ayet-i kerime Zümer suresi. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâul muhsinîn. Lehum onlar için ma şey şeyler, eşavine dilerler. İnde, katında, huzurunda Rabbihim, onların Rabbi. Zalike işte bu. Cezavi, ceza, karşılık, mükafat. El muhsinin, muhsinler. Onlar için diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. İşte bu muhsinlerin mükafatlarıdır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların diledikleri şeyler söz konusu. Ve bu diledikleri her şeyin Rablerinin katında mevcut olduğu söz konusu. Onların diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. Rablerinin katında onlar cennette olacaklardır. Onlara kavuşacaklardır.
Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yükef firallahu anhum esve ellezi amilu ve yeczi yehum ecrehum bi ahsenillezi kânu ya'melûn. Li yükeffira, örtsün, örter. Allah'ı, Allah, anhüm, onlardan. Esve'e, en kötü. Ellezi, ki o, amilu, yaptılar. Ve yezziyehüm, ve onların mükafatlandırır. Ecrehüm, onların ecirleri. Bi ahseni, en güzeliyle. Ellezi, ki o, kânu oldular. Ya'melûn, yapıyorlar. Diyor ki Allah Teala bu ayette, Zümer Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde, Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır. Burada hem Furkanları verilmesi, Furkanların verilmesi sebebiyle günahların örtülmesini anlatıyor Allah Teala. Hem de mürşide ulaşıp da tabiyetten sonra günahların sevaba çevrilmesini de anlatıyor. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor, günahlarını sevaba çevirerek. Bir defa bir ayrı bir şey daha yapıyor. Normal olarak insanlara derecat kazandıkları zaman 1'e 10 veren Allah Teala onlara 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Yani yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor. Başlangıçta 1'e 10'la veriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşıp tabiyetleri anından itibaren bu 1'e 10, 1'e 100 oluyor. Ve göğün ikinci katında yükselince ruh 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Ve Zümer suresi 36. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eleysellahu bi kafin abdehu ve yuhav ve fu nuke, neke, yuhav, yuhav ve fu neke. Billezine min dunih, dunihi. Ve men yudli lillahi فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ. Öyleyse değil mi? Allahü Allah bir kafin, kafi, abdehu, onun kulu. Ve yuhav vifuneke, ve seni korkutuyorlar. Mi ellezine, onlar ile. Minden dunihi, ondan başka. Ve men, ve kim, kimse yudillu, dalalete bırakır. Allah'ı Allah. Fe böylece o takdirde o zaman malehu onun için yoktur. Minden hadin, hidayet eden, hidayetçi. Zümer suresi 36. ayet-i kerime. Ve men yudillillahü fe malehu min hadin. Allah kimi dalalete bırakırsa
onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bakıyoruz sonuçlara. Diyor ki Allah Teala bu ayette, Allah kuluna kafi değil mi? Yeterli değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi yoktur.

Ve men yüldir ve kim kimse dalalette bırakır Allah'ı Allah, fe böylece o takdir o zaman manehu onun için yoktur min der hadin.

Allah kimi dalalete bırakır? Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Dalalette yani kendi haline bırakır, onlarla ilgilenmez Allah-u Teala. Yani bir başka ifadeyle Allah onları dalalete düşürmez. Allah onları dalalette bırakmaz. Yani Allah onları dalalete düşürüp de onların dalalette kalmasına sebebiyet vermez. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Ve de dalalettedirler. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe insanların hepsi dalalettedirler. Ama Allah Teala, Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onlar için bir hidayetçi, bir mehdi yoktur diyor Allah Teala. Zümer suresinin 37. ayet-i kerimesi.

فَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلٍ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ تِقَامٍ Azizin zintikam. Zintikam. Ve men ve kim kimse yehdi hidayete erdirir. Allah ve Allah. Fe böylece artık o zaman ma yoktur. Nehu onun için minden mudillin. Dalalete düşüren. Mudillin. Eleyse ve değil mi? Allah'ı Allah bi ile e azizin, aziz yüce ve üstün, zintikamin, intikam sahibi. Ve Allah kimi hidayete erdirirse o zaman onun için dalalete düşürebilecek

O zaman onun için dolayısıyla düşürebilecek kimse yoktur diyor Allah Teala. O aziz, yüce ve üstün intikam sahibi değil mi diyor Allah Teala.

İki ayet-i kerime birbirinin arkasından geliyor. Ve birincisinde Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur diyor. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Yani Allah dalalette bıraktığı zaman, o kişiyle ilgilenmediği zaman hiç kimse onu hidayete erdiremez. Eğer o kişi hidayete ermeyi istemiyorsa. 36. ayet-i kerime bu. 37. ayet-i kerimede de Allah-u Teala tersinden hareket ediyor. Allah kimi birincisinde dalalete bırakırsa diyordu. Burada da hidayete erdirirse onun için dalalete düşürebilecek olan o kişiyi dalalete düşürebilecek olan kimse yoktur diyor Allah-u Teala. Demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o dilemediği sürece Allah onu dalalette bırakır. Ve dilemediği sürece de hiç kimse onu hidayete erdiremez. Sadece kendi talebiyle gerçekleşebilir. Ve diğer taraftan da Allah-u Teala, Allah kimi hidayet üzere kılarsa,

Allah kimi hidayette kılarsa. O zaman onu onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur.

Allah kimi hidayete kılarsa o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. Diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime şöyle söylüyor Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltuhum men halakas semavati vel arda leykulunallah kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in era deniyallahu biddurrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev eradeni bir rahmetin hel hünne mümsikatü rahmeti kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn diyor ki Allah Teala ve le ve mutlaka gerçekten in eğer seheltühüm onlara sordun men kim halaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve yeryüzü ve arz. Yeryüzü arz. Le elbette mutlaka yekulun ne mutlaka derler.

Allah'ı, Allah kul de, söyle e, mi, fe, böylece artık reyitüm, siz gördünüz, ma şeyler tedune, siz tapıyorsunuz, minden, duni, dışında başka, Allah'ı, Allah inşaet, eğer erade, niye, benim için diledi, Allah'ı, Allah bir durrin, darlığı, zararı, hel mi, hünne, onlar, kâşifatü, gideren, dürrihi, onun zararı, ev, ya da, veya, eradeni, benim için diledi, bi, ile, i, rahmetin, rahmet, hel mi, hünne, onlar, mümsikat, kâtü, tutanlar, rahmetihi, umum rahmeti, kul de, söyle, hasbiyallahü, Allah bana yeter, aleyhi, ona, itevekkülü, tevekkül eder, el mütevekkülûn, tevekkül edenler. Ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi, engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler, yalnız ona tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler ve onu vekil ederler, vekil tayin ederler. Öyleyse, Allah'a tevekkül edenler, Allah'a tevekkül etsinler diyor. 39. ayet-i kerime. Burada çok açık bir şekilde Allah'ın yaptıklarına putların engel olamayacaklarını ve putların hiçbir şeye yaramadıkları ifade buyuruluyor. Zümer suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Kul ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil. Fesefe talemun. Kul de, söyle ya ey kavmi kavmim, imelu, yapın, ala üstünde, de mekanetikum, bulunduğunuz yer, inni, muhakkak ki ben, amilün, yapan, fe, böylece artık öyleyse, sefe, yakında, talemun, bileceksiniz. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Siz bana karşı ne yapacaksanız yapın, ben de Allah'ın bana emrettiklerini yapacağım. Yakında Allah Teala size her şeyi öğretecek." Ve Zümer suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Men kimi kişi yetihi ona gelir, azabın azap, yuhzihi onu rezil eder, alçaltır, ve yahillü ve iner, çöker, aleyhi ona, onun üstüne, azabın azap, mukimun, mukim, daimi, sürekli, mukim, oturan, kendisini rezil edecek azap, kime gelecekse, ve mukim, sürekli azap, onun üstüne iner.

kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır. Kime gelecekse yani ona ulaşır ve mukim sürekli azap onun içine iner ve orada kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu muhteva bir defa daha tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kenavudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz cihat. Cihat savaş anlamına geliyor. Mücadele anlamına geliyor. Öyleyse bir mukaddes savaştan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu savaş nefsimizle cihad etmek. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَاَتْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, diyor Ankebut 5'te Allah-u Teala. Ankebut 6'da da diyor ki, o kişi nefsiyle cihad etsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın arkadan yapması lazım gelen şey nefs tezkiyesi olarak görünüyor. Kişinin nefsinin afetleriyle cihad etmesi hüviyetinde bir işlemle karşı karşıya insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli mi cihat? Çok önemli. Evvela Allah'a yaklaşmak istiyorsak, daha evvel cehennemden kurtulmak istiyorsak, bunun çaresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen, dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmeyin nübiha ellezine hüm an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Allah-u Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri birbirinin tamamen zıttıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor onların. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise Allah'a mutlaka ulaşacakları kesinleştiriliyor Ankebut 5'te. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar nefsleriyle cihat etsinler. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'a mülaki olmayı dileyenler nefsleriyle cihat etsinler buyuruyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyuruyor hadisinde, artık küçük cihatlar bitti, biten savaşlar. Şimdi diyor büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır diyor. Yani nefsinizi tezkiye etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki cihadın insanın fizik vücuduyla düşmanlara karşı yapacağı bir savaşı da ihata etmesi söz konusu mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazen kıtal adıyla geçiyor, bazen cihat adıyla geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri var. Kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, kim sizi öldürmeye kalkarsa, iki tane büyük sebep: insanların yurdundan atılması veya öldürülmesi. Ve bu hedeflere ulaşmak üzere kim size zulmederse, yani iki tane büyük sebebe dayalı olarak, yurdunuzdan atılma, yani bir düşman ordusunun ülkenize saldırması hali. Bunun manası ülkenizi işgal edecekler ve bunun için savaşmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Kim yurdunuza onu işgal etmek için saldırırsa savaş vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bir üçüncü faktör, hangi ordular bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri birleşip saldırganı o yurttan çıkarmakla emrolunmuşlardır, üzerlerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayrı cepheden sıcak savaşı gerektirecek olan cihat emrolunuyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bir saldırı olmaksızın cihat emrolunmuyor. Bir saldırı olmaksızın tebliğ emrolunuyor. Allah'ın kainattaki yegane dinini tebliğ edeceksiniz. Tebliğ etmekle mükellefsiniz. Bu tebligatta her şey ortaya çıkacak. İnsanlar Allah'ın tebligatını yapıyorsunuz diye size saldıracak olurlarsa, o zaman sizin onlara saldırma hakkınız doğar. Öyleyse cihat, Allah-u Teala'nın koyduğu bir sulh ve sükunun bozulması halindeki müdahalenin adıdır. İster sizin ülkenize bir saldırı olsun, ister başka bir İslam ülkesine bir saldırı olsun, Allah-u Teala her ikisinde de cihadı emrediyor. Ama bizim saldırmamızı emretmiyor. Öyleyse İslam'da cihat müessesesi bir müdafaanın standardını taşır. Allah-u Teala kanunları gereği masum insanların üzerine saldırmayı kesinlikle
yasaklamıştır. Öyleyse saldırı varsa bu saldırıyı def etmek herkesin üzerine vazifedir. Yurdunuza bir saldırı söz konusuysa veya bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa o zaman bütün İslam ülkelerinin birleşerek müdahale etmesi emrediliyor. Geçmiş yıllarda bunun büyük aczini vicdan azabını yaşadık. Ne oldu? Bir İslam ülkesi olan Irak, gene bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'i işgal etti. Bir İslam ülkesine hangi ülke tarafından olursa olsun bir saldırı varsa bütün İslam ülkelerinin bir araya gelip saldırganı oradan çıkarması gerekirdi. Hayır, İslam ülkelerinin kılı bile kıpırdamadı. Osmanlı olsaydı ne olurdu? Osmanlı olsaydı derhal müdahale ederdi. Hiçbir İslam ülkesinin kılı bile kımıldamadı ve başka dinlerin mensupları iki İslam ülkesinin arasındaki bu saldırganlığı yok etti. Gözlerimizin içine baka baka, sizin Kur'an-ı Kerim'inizde böyle yazmıyor mu diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanununa dikkatle bakın. Allah başkalarına haksız yere saldırmanıza, masum insanları öldürmenize hiçbir zaman müsaade etmemiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Ama ne zaman bir saldırı varsa bunun cezasız kalmasına, İslam ülkelerine olan bir saldırının cezasız kalmasına Allah müsaade etmez. İşte cihadın ana temi, ana planı, omurgası budur. Haksızlık üzerine bina edilmiştir savaş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş verdi. Mekke'yi işgal etti. Neden? Orası onun yurduydu ve oradan kovulmuştu. Ve mutlaka o görev onun üzerineydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak bir saldırı olduğu takdirde Allah Teala cihadı emrediyor. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, büyük cihat nefsinize karşı yapacağınız cihattır. Bu dünyadaki düşmanlarınız sizi en çok öldürebilir. Ölmek bir son değildir. Ayrıca korkulacak bir şey de değildir. Bir defa tayi mekanı fizik olarak yaşadığınız gün artık ölüm sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü ölmüş olsaydınız aynı şeyi yaşayacaktınız. Gene aklınız nefsinize kumanda edecekti. Fizik vücudunuzun üzerinde, şimdi uyumakta olan fizik vücudunuzun üzerinde, o zaman ölmüş olan fizik vücudunuzun üzerinde yerden 1,5-2 metre yüksekten ona bakıyor olacaktınız. Ama siz aklınızın nefsinize kumanda ettiğini yaşayan birisi olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman ölümün korkulacak bir yanı kalıyor mu? Hiç kimse ölürken acı duymaz. Öyleyse ölüm müessesesi hiç de korkulacak bir tarafı olmayan bir vetiredir. Ama herkes tabiatın bir icabı olarak ölümden çok korkar. Sevgili kardeşlerim,
Demek ki cihat adlı müessesenin temeli nefsinizle yapacağınız cihata dayalı. Diğeri dünya standartlarındaki sıcak savaşlar saldırıya dayalı bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Kainattaki insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Öyleyse şeytanın özelliklerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor şeytan için? En büyük düşmanınız diyor. Bütün insanları sonsuz hayatlarını yaşamak üzere cehenneme göndermeye kesin kararlı olan bir pis mahluk. Ve hedefini açıkça söylüyor Allah Teala'ya, onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini iva edeceğim. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturarak yapacağım bunu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor. İşte bugün dünya üzerinde birçok insan diğer insanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olmaya çalışıyor. Yani şeytanla tam bir işbirliği halinde insanlar. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah-u Teala'ya. Bir de tehdit gibi bir şey. Beni azdırmana yemin ederim ki diye başlayan konuşmasında da Allah'ı kendisinin itaatsizlik etmesinden sorumlu tutuyor iblis. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların hepsi doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse sırat-ı müstakim üzerinde olarak doğmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu hedefe yönelik olarak Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, sadece onlar hidayete adım atanlardır. Sırat-ı müstakime adım atabilenler onlardır. Allah Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihata hazır olun. Ne demek istiyorum bütün silahları size ulaştırmaya hazır? Çünkü sırat-ı müstakime ulaşmak için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim etme asiret tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın silahları o kişiye birer birer teslim etmesini icap ettirir. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. İrşat makamının anlattıklarının manasına ermeye başlar. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinneti alır, yerine ihfat koyar. O kişi işittiği, manasına vardığı şeyi, hususu idrak etmek üzere kalbine indirir. Ve kalbindeki ihfat idraki sağlar. Öğrendiğini detaylı bir şekilde müdafaa edeceği bir noktaya ulaştırır. Yani kişinin mamelekinden kılar. Kişiye mal eder. O kişi onun dışında bir şey söylendiği zaman, o kendisine mal ettiği şey varsa bir şey, ona aykırı bir şey söylendiği zaman
itiraz etmek mecburiyetini duyan insandır. İdrak edebilen insan. Onun müdafasını yapmak üzere hazır olan insandır. Artık o, onun mamelekindedir. Onun mülkiyetindedir. Ve müdafaa etmek onun için görevdir. Ne olmuştur? Kişi onu kendisine mal etmiştir, sahiplenmiştir, idrak etmiştir. Teferruatıyla yer yerine oturtmuştur konuyu. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet kalbe ulaşır. Mühürlü olan kalpten içeriye sızmaya başlar. Huşu oluşur. Sonra da kişinin talebi üzerine Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ne yapmıştır? Kapalı olan gözlerini açmıştır. Sağır olan kulaklarını açmıştır. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. Şeytana dönük kalbin nur kapısını Allah'a dönük hale getirmiştir. Nurların ulaşabilmesi için göğsünü yararak kalbine nur yolunu açmıştır Allah-u Teala. Ve kişiye mürşidini göstermiştir, huşuya ulaştırarak onu. Ne yaptı? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Kulaklar kapalıydı, gözler kapalıydı, kalp kapalıydı, kalbin nur kapısı kapalıydı. Kalp mühürlüydü. Henüz mührü açmadı. Mührü ne zaman açacak? Kişi bu 10 tane aldığı 10 tane insanla irşat makamına ulaştığı zaman. Ama ne yaptı Allah Teala? Allah'la ilişkilerde açılması lazım gelen bütün kapıları açtı. Bir kalbin mühürü kaldı. Onu da ancak kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa gerçekleşecek. İkinci bir 10 nimet verecek kişiye. Başlangıçta 10 tane ihsan vermişti. Mürşidine ulaştığı andan itibaren artık bunlar nimet adını alacaktır. Öyleyse cihat başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Cihadın başlaması için şartları hazırlıyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine ulaştı. Hala cihat başlamadı. Kişi tabi oldu. Tabi olduktan sonra aldığı 10 ihsan onu cihata başlatacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Yazması için birinci nimeti, devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderip onunla desteklemektir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmaktır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü nimeti kalbin içine imanı yazmak. Açılması lazım gelen bir kapı daha açıldı. Kalbin mührü açıldı. Artık Allah'ın nurları serbestçe kalbin içine girebilecektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Cihat. Nefsiyle kişinin cihadı burada başlıyor. Gerçek cihat, kalıcı cihat, düşmanları kovup yerini işgal etme cihadı burada başlıyor. Allah-u Teala
Diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesi burada başlar. Cihadı, büyük cihadı. Peki cihadın şartları nedir? Cihadın şartları nefsin kalbine yol açılmış olması, nefsin kalbinin mührünün açılmış olması ve içine iman kelimesinin yazılmış olması. Tabii onu yazılabilmesi için küfür kelimesinin dışarı çıkması gerek. Nefsin kalbinin dizaynında bu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi zikre başlayacak. Zikir, Kur'an'daki en büyük ibadettir. Ve Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de,

Başladığı noktaya geldik. Ne yapacağız? Zikir yapacağız. Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Nasıl başlayacağız? 25 defa Estağfurullah çekeceğiz. Derin bir şekilde nefesimizi vererek, nefesimiz bitene kadar her birisi. Sonra bütün mürşitlere ve devrin imamına Allah-u Teala için Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Bu 25 Estağfurullah konunun başlangıcı, sonra zikre başlayacağız. Ve bu süre içinde giderek ilerleyen bir tempo standardında 7 vücudumuzun 7 noktasında Allah'ın zikrini devam ettireceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinin zikirle temizlenmesini ifade eder. Bu noktadaki kalbimizin durumuna bakalım. Kalbimizin mührü açılmış. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi alınmış. Kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış. Önemli mi? İman kelimesi son derece önemli. Neden önemli? Bu noktadan sonra zikir yaptığımız zaman, Allah'ın adını andığımız zaman, Allah'ın bize rahmet ve fazl göndermesi söz konusu olur. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala Müzemmil 8'e. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Zikrediyoruz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane nur kalbimize geliyor başlangıçta. Mürşidimize ulaşmadan evvel iki tane nur geliyor sadece, rahmetle fazl. Ama ulaştıktan sonra rahmetle fazl da gelecek, rahmetle salavat da gelecek. Ve zikrettiğimiz zaman gelen bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat göğsümüze gelecek. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı şifreli yola ulaşacak. Ve kalbimize gelecek rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiş. O mührün üzerine rahmetle fazl baskı yapacak. Devamlı inen dört enerji: rahmet, fazl, rahmet, salavat. Dört grup enerji nefsimizin kalbinin üzerindeki bu mührün üzerine baskı yaparak mührü aşağı indirecek, zulmani kapıya kadar indirecek. Şeytanın karanlıklarının nefsimize soktuğu yer, soktuğu kapı o alttaki kapıdır. Alttaki kapıyı mühürleyecek. Mühür o kapıyı mühürleyecek. Hangi süre zarfında? Zikir yaptığınız süre zarfında. Çünkü zikir boyunca yukarıdaki kapıdaki mührü aşağı indiren o rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşacak ve o aşağıda bulunan zulmani kapıyı kapatan mührün üzerine baskılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir zikir boyunca. Zikir bitince ne olacaktır? Her şey eski haline geri dönecektir. Zikir bittiği için rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı mühürden kalkacaktır. Mührü orada kilitli tutabilmek için yukarıdan yapılması lazım gelen baskı yok olmuştur. Aşağıdan şeytanın karanlıkları, nefsinizin afetleri mührün üzerine baskı yapacak ve mühür yukarıya doğru sürülecektir. Ta Rabbani kapıya kadar.

ve karanlıklar tekrar kalbinizi, nefsinizin kalbini işgal edecektir. Ne kadarını işgal edecektir? İman kelimesinin etrafına, onun manyetik çekim alanına girip ona yapışan faziletlerin işgal ettiği kesimi karanlıklar asla bir daha işgal edemez. Öyleyse ne oluyor nefsinizin kalbinde, nasıl bir olay var? Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi var. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından, rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da salavatı da onlar kalbe getirirler. Fazıllar, iman kelimesinin kalbinize Allah'ın sonradan yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini şiddetle çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Tıpkı bir mıknatısın birbirini çeken iki tane mıknatısın zıt kutupları gibi. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir de es kutbu vardır. Yani kuzey ve güney kutupları. Enle en birbirini iterler. Esle en birbirini çekerler. İki kuzey kutup veya iki tane güney kutup esle es veya enle en karşı karşıya gelirlerse birbirini iterler. Ama enle es karşı karşıya gelirse birbirini çekerler. Veya esle es karşı karşıya gelirse gene birbirini iterler. Aynı kutuplar birbirini iter, aynı manyetik alanlar, ters manyetik alanlar birbirini çeker. Öyleyse nefsinizin kalbine gelen rahmet partikülleri bu istikamette nötrdürler. Ama fazl partikülleri iman kelimesinin zıddı bir çekim gücünün sahibidirler. Yani kalbinizdeki iman kelimesi eğer en kutbuysa, hangi kutup olduğunu bilmiyoruz. Kalbinize ulaşan Allah'ın nurları karşı kutbu, es kutbunu temsil eder. Ve iman kelimesi kalbinize ulaşan fazılları çeker. Fazıllar da onun tersi olan manyetik alanı sahibi olduğu için şiddetle çekilirler. İman kelimesi tarafından ve ona yapışırlar. Karanlıklar, nefsinizin kalbinde bulunan karanlıklarsa, nefsinizin kalbini dolduran salavat nurları tarafından itilirler. Salavat nurlarının manyetik alanıyla nefsin afetlerinin manyetik alanı aynı alandır. Ya ikisi de es kutbu, ya ikisi de en kutbu. Öyleyse kalbi tamamen dolduran, zikir devam ettikçe kalbiniz devamlı olarak dolu olacaktır salavatla. Her noktadaki salavat, bulunduğu yerin içindeki karanlığı kapı dışarı edecek olan bir özelliğin sahibidir. Ve nefsin kalbi salavat ve fazılla dolduğu zaman her noktada salavat bulunacağı için kalbinizdeki bütün karanlıklar dışarı atılır. Kalbiniz için tamamen fazıllarla ve salavatla dolar. Ve fazıllar, yani fazilet müessesesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine